dünya bizge nurgun güzelliklerini bergişledi. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdigan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yenili şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdügan kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tirişcan, səmimi, ah köngül taksicilarga rahmet eydidu. Olar bilen mörünü mörgü tirep, birlikte tirişidu.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yaxşı mesele. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü. Peyşembe, Dihkalla kalendarı boyunca 7. ayının 1. günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Künşevcan Erkin Tuniyaz, Atudumuraylık Halk İşleri Nazartı da təşhürüp tətqiq kıldı. Hem de ala kadar hadımla bilen söhbətləşdi.
2: İqın su çöllükünü uzuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüyüşlük xəbərinin İqın su bilen xalq durmuşu yeni mənzirsi sızıp çıkıldı deyən ahırğa kısmı.
1: Stansımızın üstten suyu məngü eqib, ruh məngü davamlaşıdı mavzuluq obzori.
2: Kumulunun pütüb işgi kiriştirilgen hesablaş küçü 21.500 piyeği yetib, aqıl hesablaş kölümü Şinjan boyunca birinci orunda durdu.
1: Altay kum taş yolunun yıkılgı may bilen tok kaçılaş birleştirilgen yep halkılık energiye təminle şekli 10. ayda umumizlik barlıqı geliydi. Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Atonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojang, Atonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz, tünögün Atonom rayonluk xalq işleri nazartıda tekşürüp tetkik kıldı, hem de alaqadar xadımlar bilen söhbetleşti. Çin Xiaojang bunlarını tekledi. Baş şuji Xi Jinping'nin xalq işleri hizmeti doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkuru ögenip ve izcillaştırıp, yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıdan umumyüzlük izcillaştırıp, cemiyet muqimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını Çin puxta tutup, Jonghua milletin ortak gevdesi enini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, xalq merkez kılıngan terakkiyat ideyesini emelde körüstüp, umumi menfaatlar, ulluq, asasi kapaletlik xalq durmuşu kuruluşunu sicil küçeytip, yaşanğanda kütünüş mülazımından süpti, ünümünü özüksüz özdürüp, ictimai kutquzuş, ictimai paravallıq, cemiyet işleri, cemiyet idar kılış hizmeti seviyesini özdürüp, xalq durmuşuğa zici yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatı törtkü buluş, sosyalistik zaman ulaşkan Şinjan kuruşka teyhmu zor töhbü koşuş gerek. Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi SOS balılar kentigi berip, aparat kuruluşunu başkuruş ve aile şekilde bekiş ahvalını gördü. Balılarını samimi yokladı. Ularını sağlam, kuşal koram özüp yetilip, özüge işinip, özüne küçeytip, özüge tayınıp, çoğun bulğanda yaramlıq adamlardın buluşka ilhamlandırdı. Çin Xiaojang, münasifetlik yoldaşlar ve perviş kadınlarını çoğunkur mihriban kalbi, gəmxorluk hissiyatı bilen balılarının halden yaxşı xəbər elib, illik aile, bəxtlik aile, ümitki tolgan aileni tirişib bərba qılıb, her bir balığa partiya ve hükümetinin illiklikini his kıldırıb, kişilik turmuşunu cülalandırış pürstidin bəhrimən qılışqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Atonom rayonluk xalq işleri salametlikini əsigi keltürüş mərkizide davalış bilen kütüş birleştirilgen salametlikini əsigi keltürüş halıdın xəbər iliş xizmetinin kanat yaydırılış əhvalını anladı. Yaşanğanlarının halıdın xəbər iliş ve turmuşini kapaletlendiriş qatarlıq sorularını gördü. Çin Xiaojang, sağlamlık, yaşanğanda kütünüş, mülazimet kapalıdı ve bexatarlık başkuruş seviyesini hakiki özdürüp, her bir yaşanğan kişinin halıdın köngül koyup, yaxşı xəbər elib, yaşanğanlarını kütün əleydiğen, yüleksiz kalmaydıgan, xuşal ötəleydiğen, xatırcam yaşayalaydıgan şaraitka iyi kılış gerek deyip tapılıdı. Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Atonom rayonluk xalq işleri nazarda da xalq işleri mülazimet merkezi subsi kuruluşu, yürüştürüş, ravajlandırış qatarlı hizmetlerini ilgiledi. Söhbet ceryanı da Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Atonom rayonunun xalq işleri hizmeti dokladını anladı. Atonom rayonluk xalq işleri nazarda rehberlik bensinin əzaları ve Atonom rayonunun münasibetlik uğrularıdaki mesul yoldaşlar qatarlıqlar bilen fikir almıştırdı. Çin Xiaojang bunlarını təkledi. umumi menfaatlar erişcan yaşanganda kütünüş mulazmet sistemisi berpa qilib, yaşanganda kütünüş mulazmet sistemisi, ijtimai kapalet sistemisi, sağlamlık teriki sistemisi kurulishini bir tutaş pilallab olga sürüp, şehir yezlarını kaplagan yaşanganda kütünüş mulazmet torini mükemmelleştirip, yaşanganda kütünüş mulazmeti teminatını beyetip, yaşanganda kütünüş mulazmeti ıslahatını çoğunqırlaştırıp, yaşanganda kütünüş mulazmetinin sığımını kengaytış, süptini östürüş, ünümini aşırışını ilgara sürüp, Ақбашлар ықтисадыны паал тараққи қылдырып, ата-анаға вападар болып, яшанғаларды хөрметлейдіған жәмиет кайфиятыны зор күш білен яратыш. İctimai kutquzuş, yardım veriş, yöleşni yanımı küçeytip, katlamga, türge ayrılgan ictimai kutquzuş, yardım veriş sistemisini takamillaştırıp, tövən kirimlik nopuz, qiyinçilik bar kişiler topi qatarlıqlarını canlıq közetişini küçeytip, kutquzuş, yardım veriş, yöleşni vaxtıda, dəlcayda qanat yaydırıp, kutquzuş, yardım veriş kapalet ölçümünü çamının yetişçe, madarğa qarap iş görüp, bekitip, kutquzuş, yardım veriş, mablag'ini qararlida to'liq tarqitib, xalq turmushi tövənçəkini puxta haqiqiy kapalatlandirish. İctimai paravallıq səviyyəsini östürüb, paravallıq aparatlarını əlalaşdırıb, süptünü östürüş və yenilik yaratıb, tipini özgərtib, tərəqqi qıldırışqı türtkü olub, balılar paravallıqı kapalıdını yanımı küçəyidib, asasi turmuş, maarib, bixətərlik, qanunda bəlgilənən hamilik məsuliyyeti qatarlıq kapalıd sistemisini takamillaşdırıb, meyiblər paravallıqı tüzümünü mükəmməlləşdirib, ğəmxurluq mülazimədi, hüquq mənfətini kapalıdləndiriş xizmətini can dil bilən yaxşı işləb, onların qeyinçliqini barca çarə amallar bilən həl qiliş. İctimai işlər mülazimətini əlalaşdırıb, rəqəmlik xəliq işləri qurulışını çoğunqur alğa sürüb, asasi qatlamının xəliq işləri mülazimətli ixtidarını aşırıb, öylün işini baş quruş mülazimətini küçəyitib və yaxşılab, dəbni işlərini qanun boyca idar qılı səviyyəsini östürüb, xəliq durmuşudiki əməli iş yaxşı işlərini küçəb, yaxşı becərib, hər millət amısının erişik duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu küçəyitiş. Cəmiyyətin idarə qilishini sicil küçəyitib, məmuri rayonlarını ayırış xizmətini ehtiyatçallıq bilən yaxşı işləb, ictimai təşkilatlarını qeyliblaşdırış qurulışını çoğunqırlaşdırıb, türlük ictimai təşkilatlarını cəmiyyətin idarə qilishqa paal qatnışqa yetəkləb, amavi paravallıq xayriyyət işlərini tərəqqi qıldırıb, xayriyyət sahəsini nazarət qiliş, başqırışını küçəyitib, yuqru sübətlik tərəqqiyyatqa texmu yaxşı mülazimət qilish. Partiyanın xəliq işləri xizmətiki bolğan umum yüzlük rəhbərlikini küçəyitib, partiyanın siyasi qurulışını yanımı küçəyitib, xəliq işləri sistemisiriki rəhbərlik bənzisi və qadırlar qoşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstib, partiyanın umum yüzlük qatdıq idar qılışını uzaqca boşaşmay alğı sürüb, xəliq işləri sahəsiriki xəvib xətər yoşurun xəvibnin ünümlük aldını elib və onu tüyidib, Şincan xəliq işlərinin yuqru sübətlik tərəqqiyyatını küşlük kapalətgə iyi qılış gərək. Qadın Kəbin, Wanglin, Muqiyyat Car Muqamət münasibətlik fəaliyyətgə qatnaşdı.
1: Əndi, stansımız muhbirləri Qavmın Xuy, Həmid Abdurhim, Tanşveçən, Gülbahar Tursun yazğan İqın Su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç əvlad bir diyətdə bostanlıq bərpa qıldı mavzuluq yürüş xəbərinin İqın Su bilən xəliq turmuşu yeni mənzərisi sızıb çıxıldı deyən axırqı qısmını anladımız. Çıra nayəsi Damıkı Yeza, Gülteriğan kəntidiki tutaş kətkən çılan zarlıqda yüb-yubılaq toq çılalla şaqlağılıq tolğan bulub kişini xuşal qıladdı. Teriqçılıq çoğun ailesi Abdüveli Məmtimin 75-dəki su klaparını açqan idi. Şıldırlap ekıvatkan su derhal su bölgüç çüşürgüsünü boylap temitip soğuruş lankısığa delcaydı ekip görüp çılan derhinin yıl tızıgıcı yetküzüldü. Abdüveli Məmtimin huşal aldı mundak dedi. Çılan derhi soğuk hangaçka mol usul alalıdık. Dadamdan anlaşımca Məmtihi tuğulmağanda su bək kəmçil bolgaçka çılan yanakını yakşı östürelmeydik entuk. Su bulmasa süpet usul aşmaydı. Keyin cengi var östünge su başlandı. Hazır çılan yanak östürüşte su kençil bolmağaçka süptümü yakşı, usulma açtı, kırımımız mı köpeydi? Hazır mın moğa yıkın yerim ba. 1990 yılı 9. ayda Cengivar Östan'a bütün liniye boyunca su başlandı. Nur deryasının mol su menbesi Östan'ın beşi de tarkaklaştırıp tenşeş tezgilleş arkalık 86,13 kilometre kilidigan asasi gol Östan'ı boylap tövben ekinığa üzlüksüz aktı. Çıran nayasidik asaslık gol ekin boluş süpütü bilen Nur deryası Koylun tegedeki karmuzlarının erigen suyudun şekillengen. Bütün yıllık su miktarının 77% 6. aydın 8. aygıcı bolgan vaqtkı merkezleşken bolgaçka pesil taksimati eğir derecede tamponsız edi. Nur deryasının ert yazlık kurgakçılık yazlık helkün küzde su kemçil, kışta kurup ketiştek, mın yıllardan bu yan davamlaşıp kelgen surayı kıyınçılıkı yanına şu cayının yezi ilgilik terakatını çekilip kelgen bulup, suğuruş rayrının tabiyetki tayınıp terikçilik kılıştek, pasif vaziyeti tehi yıltızıdın özgertilmi genidi. Su baylıkını mehkem ilgili gendila, andın bostanlıktan kelgüsünü çın tutkulu buludu. Çıra halkı Nur deryasının suyunu hakiki canlandırış, bir östanın ekin suyunu hakiki türde tört pesilde daim ekip durduğun hatırcam suğu aylandırış üçün yeni nöbetlik su tezgilleş musafisige kadem koydu. 2000 yılı 3. ayda Çıra Galibiyet su ambarının davamlaşma kuruluşuyla iş başlandı. Sığımı 9,800,000 kubmetre kelidigan suğurışkı işiltilidigan bu tüzlanlık su ambarı 2003 yılı pütüp su saklanıp, Cengivar Östöğü'nün su tartılıp geçiş mezgeledeki su menbesinin tenşeş, saklaş kıyın buluş meselesi üzül kesil hal kılındı. 2014 yılı Nur Suçılık Tügünü kuruluşunun destekli layihesi Atınım Rayı'nın tasdiki cevabıya erişti. 4 yıllık yirik plan kuruluşu arkalık 2019 yılı umumi selinmesi 1,100,000,000 yerlik bu tezgilleş karakterlik suçılık kuruluşu bütüp işgı kiriştirildi. Su kuruş, şehir yezlani su bilen teminleş, top tarıkıtış bir gevdileşken suçılık tügini koylun teği etkidi kat götürüp, çırak halkını mın yılladın buyan kıynap kilovatkan su kemçil buluş kıyınçılığı ahır halk ilindi. Şincan Tarım Deryası Ekin Rayonu Nur Suçılık Tügünü Kuruluşunu Başkuruş İdarısının Kanuni Vekili Van ve Muhbirgı Mundak dedi. Bu kuruluş bütkendiğinkin her yılı Çıran Nayası'nın Gulakma Bazırı, Damıkı Yezisi, Cümlüdün Nur Yezisi, yani Bingtön 14. Şiyesi 1. Çarvıcılık Meydanı'nı suğuruşu işiltilidigan 145,000,000 kubmetre su bilen teminlep kilovatımız. Bu kuruluş yine Çıran Nayası'nın şehir yezlerdeki işçidigan suyunun 1. derecelik su menbesi bolgaçka suni elektr stansisi arkalık Çıran Nayası'nın şehir yezlerini su bilen teminlediğin baş su

0: zavıtıgı başlap, Çıran nahiyesinin tövən ekinindeki Tüzlən rayındaki tört yezi bazar, yani nahiye, şehir rayındaki amının bir qatar su işiltiş meselesini üzül kesil hal kıldık. Östen çepip su başlaştın, tosma yasap su tənşeşkice, Çıraq halkının soğuk bolgan iştiyakı əzəldin, birdemlik kızgış bolmasın, belki kalpki oyulup, evlat mı evlat davamlaştırıp kelgen, çin turuş etiqadi. Çıran Nayelik Soçuluk İdarisi Partiya Grupsu'nun əzası, İdarının muavın başlığı Ali Mettohti yurtudaki Soçuluk iş oranında top doğru 30 yıl hizmet kıldı. O, toluq otturu mektepteki çeğimde tağam daim bana cengi var östümünü çepiş ceryanada bulgan işlerini sözləp bir etdi. İlk aylanı köp anlığa çıkan yurtunun suyunu yaxşı baş kurman digen oy, kalbimde asta asta bıx sürgen dedi. Ali mektebini pütküzgenden kin Ali Mettohti qat'ilik bilen Çıran nayasiga qaytib kelib suvchiliqning birinchi sepiga bütün zehni bilen atılınıp ata boğularının izini boylap alga ilgirilik. Şundaqla yurtunun suvchiliq işlerinin östen çepiştin suni aqıl başqurışkışı bolgan halkımı dərisinin özkellikige öz közü bilen guvah boldi. O mundaq dedi, cengi var östene bolmagan bolsa hazırkı çıra mu? Hazırkı çıralıqla mı bolmaydı? Cengi var östünü aynı çağda yasalgan dinkin 50% sonu işletkili bulatdi. 1998 yılıdan başlap 2022 yılıgıcı bolgan aralıkta 2. qetimlik su ticash boyunca özgertişini tamamladı. Su ticash boyunca özgertiş hizmeti tamamlangan dinkin paydalanış nisbetini 69.18%'ki yetküzdü. Nöbette 583 mu mogerini muşu sudu suğuruvatımız. Hazır nahiye boyunca 14 su ambri, 14 su zavıtı ba. 8 gezi bazarda gezi igilikini soğuruş Adem'nin işçidilen suyu katarlık meselelerini yakşı hal kıldı. Bunun için selinmeni davamlık köpeytip 86 kilometrelik östanı zavadevi başkuruş, optimatik başkuruş uçurlaştırıp başkuruşunu emelge aşırışını pilaladı. Çıran nayesindeki bütün rayon su torunun üzlüksiz mükemmelleştiği ağışıp, Çıraq halkı su içiş arzusunu işe aşırıplı kalmayı, tekimi mühimi kademe kadem, yakşı su içiştek yeni turmuşkı karap yüzlendi. Çıran naye, Hunyan Yeza Bihater su içişini yürüştürüş başkuruş çektik şirketinin işlep çıkırış sekhida optimatik kaçılaş işlep çıkırış lineyesi tez süratte ayılını vatkan olup, her minutta 152 yakın botlukuğa cengi var östünün markalık sap su kaçılınıp retlik işlep çıkırılı vatattı. Şirket baş direktörü Ablet Ömer Mundak dedi. Bu botlukuğa kaçılanını pekat Koyullundaki süzük bulak suyu boluplu kalmay, tekimi mühimi östen çapkan aşu yıllağı bulgan ihtiram. Şunakla cengi var östenin ruhiyi varislik kılıçtaki callık vasıta. Biz işlep çıkargan mineral suyunun bir botlukusunun bahası 3 bodun köprek bulgaçka, bu yerdeki puhraların istimal kılıçka tamamen kurbeti yetidu. Cengivar östünün markalık botlukalık suyunu işlep çıkırıştaki maksidimiz Cengivar östünün 30 yıllık ruhunu hatırlaş üçün. Bu bir adli mineral su emez. Belki Çıran nayasındaki Cengivar östünün ruhunu varislik kılıdgan kiçikini közlenk. Ekin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldığı mavzuluk yürüyüşlük haberini bütünle anlatıp oldu. Anlığının lağı rahmet.
1: Emdi stansımızdan Östen suyu mengü iqib, ruh mengü davamlaşıdu mavzuluk obzoruna alıdımız. 86.3 kilometrlik östenli 3 evlat kişi 30 yıl çapdı. Kumboran köp çıkış, şehrini 3 qitim köçürüştek yaşaş kıyınçılığa aldı da, Çıra nahiyesirge her millet kadar ama nacar tabii şaraitini yenip, texnika boğma haltını buzup da işlap, kuruluş kılış usulü da yenilik yaratıp, cengivar östenini yasap çıxdı. Saklap durmayı, tayınıp almayı, bösüp ötüşge, sınaşka cüret kılıp, öz küçüge tayınıp iş görüp, terakkiyatını közleydiğen bu hıl ruh kişilerini təsirlendirdi. Cengivar östüne pekat Adem küçüge tayınıp yasalgan su başlaş östüne bulupla kalmayı, tekmü muhimi milletler ittifaklığı östüne. Xalık kalbi mücessemlengen östüne. Ortak beyiş östüne. İlgirki kum ilgirlep, Adem çekinişteki tarihi qiyin vaziyetten, bugünkü künge kelgende östen suyu kumluğunu kesip ötüp, 10.000 moluk munbet bostarlıqının yeni qiyabdi namayan buluşkice, Çıraq halkının su tizgilleş musabisi, Şincan'daki

0: ularni Güýjogy ýetkizish boýunça tunji biwasty ýetkizish täminleşki kapalatlyk qilish maxsus poýzy ýakynda muwaffaqiýetli gatnandy. Şinjanyň ala sypatlyk energiýa kömürü lyk gaçylanan poýz Güýjo energiýa guruhy Panjang elektr selinme tok tarqytyş çäklik şirketini biwasty täminläp Garby Janub raýonyny tok çykyryşda işiltilýän kömür bilen mukim täminleşdiki bütünle ýeňi şanslyk kapalatlandyryş ýolyny mustahkamlady.
1: İkinci türkümdeki memleket boyuca ammavi medeniyet mulazımatının yukarı süpetlik terakkiyatlığı dair misallar tizimliki yakında ilan kılındı. Şincan'ın Yıldızlar Tiyan Şan'da çaknadi temizliki ammavi maharet musabıksi muvaffakiyetlik alda münevver misallar tizimlikiden uğrun aldı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın etiyelli haberler programısı bu içi anlatış bedok.
3: Yıllar aldı.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, etigenlik yollarınızda biz Zemra programımızda anlaşılanı karşılığımız. Ben Riyasetçi Uşurcan Hızır.
6: Ben Riyasetçi Hidayet Kız Şemsidin.
2: Kadirlik radyo anlıkçı dostlarına hazırdan başlayan programımızın ait kızgılıkla katlanan sanlar buldu. Bizden ve işin salonumuz.
6: Eksi 1074 FM.
2: Üzanlar kitabatka arkadaş yol bilekleriden yol uçurularını mol mol berip manga istedim.
6: Şunu da dostlar. Kaysi yolları kitabat istediniz. Neymiş kılabat istediniz? Kitabatka yollarını hazır katlanış ehvalı kandakmış doğrusu da. Bizge bir hatar yol yürgen asasta her kaysi yol bilekleriden yol uçuru, maygaz uçuru besanla buludu. Onun başka ortaklaşılan timalab olsa ortaklaşsak buldu.
2: Şunu da kundakası anlaşılandaki uçuruları hele bak geç uçurularını bir baştan bir yet güzel.
6: Buldu.
2: Maaz olunurdu baba. Sizden uçurunuz tapşırı oldu. Andın. Gayretcan mı? Gayretcan.
6: Gayretcan.
2: Maşinamda tokanmaptı. Yeni poiz stansı yakın yerdeki şopurla bolsa bir otaldır pegen bolsa dedi.
6: Onundan başka Ayşem Güledimiz bilen Cencan'dan üyrenizlerine ama uçuranlarını tapışırıp aldık.
2: Ma o poiz stansı etrafı da ma sımı ba. Anlaşılarımızdan kimler ba ama ahetkemdin ki. Maşinasında tok yokken hazır. Şu yerde otaldıranmayı turup kaptı maşinasını. Bolsa bir yardım kılıp otaldır pegen bolsanlar. Biz men ba desen anlılam. Ma telefon numarını evet birimiz. Hazır bir ilan kipereyle bu musa. 182
6: 99
2: 102
6: 126
2: 182
6: 99
2: 102
6: 126
2: Muş numarıyla alaklasan la buldu.
6: Onundan başka uçar tor taksini yazı. Sayoli hınaludun çüp canıp karapmanganda tosuluş ba süretbek asla miyavadımız deydu.
2: Maklayan Nurtay efendimin ki avazı kuşurvaken Nurtay kamdik anlaydı. Nurtay ka.
7: Uçurcan, Hidayet, kanda akvalanla yakşı mı, teşkü mü?
2: Yakşı, yakşı.
7: O yüzden yolu kuşuyor ya. Donçun koyan sizki yollar avan. Hava sil kalsın.
2: Makul kılcıdın he? Buldu.
6: Onun başka Lautan'ın muhçarını tapşırıp aldı. Naratka verip de o bana.
2: Anda baktım işteydi o. Anlıcımız. Kadak yapı ketken tamam da.
6: Radyonu içi aldım bana deydu.
2: Lautan'ın uçar tortakşı Niyaz Efendi'nin uçurunu yetküzdün mü?
6: Yetküz bulduk.
2: Andım o Zulnurdu Baba'nın uçurunu yetküzdü. Onda olsa hazırdan başlayıp yol uçurularında mol mol bir anlayacağım. Biz çokum birinim koymayı tuluk yetküzüşke teyirli kuvvetimiz hazır.
6: Badam taksiye hoş geldinler ya seçiler. Yakenin asaslık merkezlik yolları işinde Hravan Avarayı, Beksörüncü mu deydu. Buldu.
2: Turpandı mı anlavatımız da bu oran şah uçur yollap siz rahmet siz geçim.
6: Onun başka eyka sizden ama uçuranızı tapşırıp aldık.
2: Aziz efendim hazır ve meyve YouTube'da bir hatalık alayı dikkat kılıp bana siz. Şu. Ben yakınım bu yamış tehtür mağandı kal tehtür yolun işte yurduk Allah'ın biraz köpüğü gitsin. Ben hatalık ekvalcı mı bu? Optimum bu yolu kirvelip. Karma karışıcı udurdum odak meyve asanla. Bu in time bir yoşurun hatırı var bir iş bu. Bu udulduğun ki
6: vatkan. Hatırı belki çoğuncum onu da sel karmağına dostlar.
2: Bu belki dikkat kılanla. Özü alıp çoğunuz.
7: Deniz yakıtı düşüreceğim. Hidayet bu kamera kararlama yaşına sigeri.
2: Yakşı.
7: Beni Göyyalı tarafına dağdan geldim yollar rakravancı mı?
2: Göyyalı taraftan gelip nimi geldim dedi. Davan.
6: Onun başqa İbrahim, Mervayet Ultraq rayonundan aldıdan Kerem bağına aldığı yollar avan deydi. Qashqadın yol uçurken, cümə, Qashqadın dostlarımız uçurdu.

0: Niye? Luşenci bağın taraf karab miyonşta avtomobili azraq köv ve teylu kızıl çırağda deydu buldu. Onun başka hotendi yolufçuri merhaba yollarda avtomobili acıq, lakin tosuluş yok deydu Nijat taksi.
1: Honsa yollar avan deydi Mihray. Anı Guanghui görgünün kerkaş çıkıp çüşe kızlarda maşallah intayın köpke tosluş buhatı da deydi Adılcan. Zübeyde sınav uçurumuz tapşır olduk. Yakında çıkıp kala yakendi mi radyo?
0: Nebi tısla sayılı Gonkuy körüktün gonşudun ötüp deydi o. Beş kavetli körükçe o yerde mu ötüp sucu yolu körükçe hile yakşı buldu deydi o.
1: Makul.
0: Yine güzel hayatına avazlık uçup
1: Belki de
0: duran.
1: Emercan sizden bu şunun tapşırı olduk. Onda kalmaz. Onca olamam.
2: Lizet Üstad Radyos'tan bana aldılar. Sürpiyat Bey aslı bayna işte avala kancıdı kancıdı bulgandı. Bir eylak tutayken bu sızlat tüken. Sürpiyat Bey.
0: Aksu'da hava bulutluk temperatura 21'den 32 Celsius gradus kıçacı mı?
1: Ayta oldu ki.
0: Yoluf Çori İşkinci Doktorxana Mincan'ın aldığı koş liniyada otomobiller köp deydi o yadıkar. Badam taksi yekenden avar aynı köygül bulmamda yağmur yağdığın çırayı durdu ya deydi.
1: Ya kendin kendim köygül buludu. El karapaksak buldu.
0: Şoparla asasi cihetli yolu çıkıp buldu emsa deydi Reşide.
1: Amri
0: Asasi
1: katlaş.
0: cihetin. Ha.
1: Koçap tuz şoförlerin depte de. Veytey şimal yolları asas cihetin. Asas cihetin. Asas cihetin doğru. Veytey şimal yolları asas cihetin koçlarına da Ravan ki Ali Can'ın uçuruyor. Şimdi biraz aşık
0: Abdurrahim
1: hem diken tıkı ama asas
0: Kam'ın.
1: cihetin
0: Asas
1: deyince
0: cihetin
1: tercih
0: degen
1: de be.
0: gapni. Muallimiz aşta deydiken tuku.
1: Aşta deydi.
0: Abdurrahim Kam'ın avazlık uçuru var ki anlayılı mı?
1: Anlaylı Abdurrahim Kam'ın uçuru.
3: Muğya'yı oluyor, Karbaylan'ı oluyor, Yamal'ı oluyor, Kırıçkaldır yolları var.
1: Makul.
0: Doğru, rahmet.
1: Ayalımızdan toy kalıbımızın 11 yıllık hatır günü, hemkarlığımız cahide. 11 yılını aldı ki, Muşkün'de ben yalnız idim. 2, 3, 4, hazır. 5 buluş aldı da. Cepa çektin la. Ayalım çek, cepa tek tatlı edip. Şuradan yollup, tabi bak mı? Yok gitme anında, hatırlayacağım. Cuma.
0: Mir Enver Caner,
1: Dur dur.
0: Roşengül'ün ne gevet ve tanlan iyi vah köygül bulmaydı ya deydi.
1: Kim o?
0: Mir Enver Can.
1: Yok, Roşengül diyen kim o?
0: Roşengül diyen sizin o dadanrınız.
1: Ve? Hoşta kuradan bana. Ve de şimal yolları asas cihetten koştun niye duravan ki?
0: Abay
1: Ondan
0: ok bulduk he.
1: de uh buldunuz mu? Andı
0: Siz
1: ma
0: ok
1: ihtipak yolları da
0: buldunuz.
1: maşallah köpüş ki başlaptı o. Toz çağın tarafı da maşallah selcik deydi o. Andı ma o garbi aylamının yolu akvalı kandıgarak ki bir kara pakkan bozanladı. Haritede obdan turdu ma garbi aylamını kitabatkan anlaşılırımız kolaylık olsa yolu sürdüm buraya yani bir vesse. Şu bana da bir bilu olsa garbi aylamının ki yolu akvalı deydi cuma.
0: Anladınken hazır mı şu
1: Yeni
0: kavga
1: sana
0: haritski?
1: açtı mı? Kaş eriye yaktaydıgan bir yer var dedim o yeni sahada.
0: Bakken ha, ma gaudu harit yol bileklerde masası icatın tosuluş bakken ha.
1: Kayada.
0: Mena meslen, bey ve ekhoyan kötürüm körkü, yani Luşenciye'din ve ekhoyan kötürüm körkü kırış iğizgıcı boğan arlı, garipten şarkı otomobilla köpürek tosuluş iğirrahke. Onun başka Vin Chuan Lu gauca, yani Don Arhuan'dın Nanhu şarkı yolu gıcı boğan arlı, şarkıdan garipke otomobilla köpürek azrak tosuluş bakken. Suju şarkı yolu koşumcu yolu, yani Yin Chuan Lu'dun Beijing Canobi yolu gıcı boğan arlı, şarkıdan garipke otomobilla köpürek azrak tosuluş bakken. Yeni karısak şahı otur yolu ya. Şu kumidi, şilu bilen, yumuşunca boğa arlıq, şimaldın canıbqa avtomobiller köprek azraq tosuluş bakken. Yeni xıdan şimal yolu koşumcu yolu. Li Yüşen, şimal yoludun xınan şimal yolu gıcı boğa arlıq, şimaldın canıbqa avtomobiller köprek azraq tosuluş bakken.
1: Hoşundak kere.
0: Asasi cihetten hele köp kısım yol bileklerde tosuluş bakken.
1: Şu. Andım Mao Beijing Nalo koş yolun işte şunda Ravan geldi gavçanın bu kalçam kan mevatıp da. İşoyendin ma Liu Shenlu taraf karap mangan vakta azasen
0: Ravan
1: geldi. Asasi
0: cihetin Ravan deydi.
1: İzle ne? Eli Can dep yizlip kaptı uçurlan. Ya uçurlan callık callık bir anla avaz uçurlanı mı diyen. Talepken ne bitesi ki. Aydın keşlerden ki Mao zuvalı uçurlan.
3: Kanka alanından uçurcan.
1: Yaxşı. Hidayet kız.
0: Yaxşı.
3: Herhalde kayıt kesinlikle koyalım.
1: Oğulcu da rahat çekin al. Yaxşı.
3: Kış bulduk cuman.
1: Oğulcu da çekin al yaxşı obdan boptu mene.
0: Yaxşı
3: obdu. Oğulcu yakını tör oğulcu yol kayarı. Temalı yolu, Nuriyan yolu yıkılsın. Şimdi yolu yıkılsın. Yolları var.
1: Makul.

0: 我在路上。
1: Prvi je te to bilo sve, evo su zemlje, da je jasno sve malo. Ne sen, ko di tam bil mi se o sjer, para maha yuri se, maşin in tane se pe. Kısal mağdaki süresinde atta, karşı yönmeye kalara var ki.
0: Makul, Nur Aliyev çorunuz.
1: Bana bir yüz yetti bir tip kaskadın yolu süre, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.
0: Ma'qul bo'ldi.
2: Adilan donliqdan qo'sh yo'lnish ravona hayron qog'idek darajada deydi. Bo'ldi.
0: Sayyoli sojo yo'li ko'rikdim, o'sha xina yo'li ko'rikcha xilal to'silish bo'lgan. Surat intayin osta degan uchurna bitislab aytibdi.
2: Nurning ovozli uchurni oldikmi? Nurningki.
0: Ya, endi anglayman.
1: Siz yetib turib radiodan mana ozlar uchurjakmi? Urizlay berib qoldim, sizni ko'rchalaymanmi? Uchurjakmi? Men nishman qilmay urinchik vaqan chaqda uchurjakmi?
2: Ma'qul deb turli, ha?
1: Barizet tetrasa kira yosun kira yoxar kira, yefaji yollarim tashiyon ustara vakal. Nashib bazga qan normal gaz bir tetratmash yo.
0: Ma'qul.
2: Bo'ldi. Soy yo'li, suju yo'li ko'rikdan xinan yo'li ko'rikka, kagicha xilla to'silish ba surat intayin asta deydi. Bo'ldi.
0: Yakanimni qo'sherib deb yesiz va deydi. Shundani uchur ekan bu. Rozjon.
1: Salom bir minut ishlat o'chir yaka yaxshimi qanday?
0: Yaxshi, yaxshi, o'zingizchi.
1: Betdemisan?
0: He?
1: Hidoyat shamchidan yaxshi.
0: Hidoyat qil shamchidan.
1: Yo'l xayr bo'lsin. Qishqa kirimdan oldi keldim qo'shinish yo'llar aman ekan. Qishqaning avara ishinda salqin yomg'ir bo'lmadi qanday deb ishonib bo'lar.
0: Qashqada yo'qqa yomg'ir, havo bulutli.
2: Yomg'ir yo'qqa, juma havo bulutli bo'lib temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha bo'ldi ekan.
0: Nuri.
1: Bir yıl yetti rüset yol kavri. Gafi çaldım, çevirsen gittik. Bazen bak cücağdan geldim. Bir şey çeydim. Maşın çalışıyorum. Bütün hassas çektim. Ravanken. Ama karşılaştıkken maşın çıktın.
0: Oldu makla. Rahmat.
2: İttifak yolu yeti Oğuzcan Kızılçırak'taki maşinin hesap amağında koş yönlüştü. Ravan deydi o adıl.
0: Ben yerine tonlat konum ki gömüde. Kayarda Erzan obdan tonlat ko satıdı o. Ben bir yan depreyim ha.
2: Depreyim ha.
0: Muşan uçumuzga. Hem de güzelmiş küşkettim. Ben bu nesle baktım. Malik. Rüydanın yarası var o. Rüydanınki yarası de. Aşağıda.
2: Doğru. Aşağıda
0: Rüydanınki yarası de. Aşağı bir birine şunda kaşı. Mime. Aştak. Siz de kendek aştak. Çıma.
2: Bəxtim eş digen dostumuz. Yolu çöre çiğda ven nalu yol, yolla şunda xravan deydu. Buldu.
0: Topbahat satam de aştak rak satı de. Tuluklumunu ba Seher bu açısınız şundan kaçı Tuluklumunlardan tatıp ba açma
2: Yiçen Lingyiye degen dostumuz Guangminglu da Abdumobilla köprek deydi
0: Esence Atoş
1: Guangfi körükten mış kaybı kışkırdı maşin yaman dışına dosta Yodinde körük karak manga yol işte
0: Karvayın bir paç resim tatıp ha tuttu mu İş kılıp ey Karvay Ey be Bir adam tepasını çaplışıp aldıkansız bir hatırlayacağım bir aylan kıl koysanız olmam da onu. Yüzünü kek adamını yüzümü yüz aylandırıp şehit aylandı ola. Şundan mı ya yüzünü kek adamını yüzümü yüz aylandırıp başta kısa bulam da.
2: Yok yüzünü kek adamını şehit aylandırış gerek mındak, o. Yelege,
0: mındak bu adamla besik ova atmada yerlere apamam da o.
2: Rozi Rish degan dostimiz, mavu korildan bugurgi mangadigan kon yo'l qurilish bitganmidi?
0: Korildan bugurgi mangadigan kon yo'l qurilish. Tutdim biz bir uchurni egallab qo'yli, bu yo'lni qurilish qiyotdi degan uchurni yetkizganmi? Nuri.
1: 174 yo'l qavri, mavu o'n chiqar to'nli avto, dejonga qarab manga yo'lnishdan mashina ko'p to'xtash bo'lgan.
0: O'z hol uchurimiz.
1: Eşirdim, daha lanete yeşildim ben şimdi ha cengiz yola geldim yolla akar yattı ravancı mı?
0: Bu şu Çiçan yerden Cunyi yiyen ki meyanışta maçılla intayın köp diye uçur ne Davut canı verip de Guangmin yollurdu maçılla biraz köprek köprek sayet ki bak adem ne Uklat kıl koyma iyi Öt diken beri verip çıkmamsıl mamamsıl de baş Мен құмылда аңлауатымен, құмылда хава сәл тұтық ішкіліп деп. Kurdem uçur yollapdı.
2: Lagos deyilən dostumuz. Qəşqər şəhərçi qalxana aldıdık yolla qoş yönləşdir. Avan deyilmiş. Qəşqərdəki dostlarımız məşə uçurdu. Önəmlik faydalanıb qayqa islə. Onun başqa vağın yöyəçi Əli deyilən dostumuz. Vınıqa Jonsin aldı işində xravan gən deyildi. Buldu.
0: Şanlı dada o qoş yönləşdə yolla avan deyə uçurdu. Ayım gülə vərdib bu qorulduyən. Şinxualuda maçılla səl köpkə qoruldu. Amma tostuş yox deyə uçurdu. Yeni ayım gülə vərdib bu qorulduyən. Başlaq gəl. Vınxua Jonsin deyəndə dəb oldunuz mu?
2: Dəb oldum.
0: Andın mı o? Dilmurat əpədənin avazı oxşarını
3: alın. Riyasətlə yaxşı mı o yolu sürə?
0: Yaxşı.
3: Qarabaydan mı aydırdım ekini bazı duafı görür ki para çıxıqları mən? Süs elinizdən maşin köp, ekin tutuşu yox.
0: Maqul.
2: Özüm kesəliklə doktor xanısının oldu tərəbdə avtomobillər köp. Azraq tosul iş bədə idi bu xəlcəm.
0: Niyaz Əlican.
4: Dərəcə yətirdə qaşarın yerəkirəm, yanşəyət azlardan qaşar gəllik arayan çəyəkimə gəm bulaq gəllik qoş. Qəcəb rəvən ki, yanşəyət ki, çıxıda qalmış yerlə məhsan
0: bulduq. Boldu, bu şey, radio anlamatqan anlıqçılırmız mə yolu çürürlərin cıxcıq bir eylci mə? Yolu çürürlərin cıxcıq bir eylci mə? Xoş olmuz.
2: Cürətdə, qumudun yolu çürü. Qon şəhərdən yeni şəhər qarabmanqa yönləşdə maşin səl köp. Əmma tosuluş yox, deydi, buldu.
0: Nur Əli uçur. Maqul, andı mavo gomudun degen dep boldunuz,
2: dep boldum. Xıma çəndin yöcingə içib olğan arlıq ravan deydi yopurmaq.
0: Ösmü kesəliklər doktor xansınınki aldı tərəfdə maşallah köpürkə köp köp ikən azraq tosluş bar ikən degen uçurdu bu xalçama vətibdi.
2: Nicat taksi xotəndə yol uçuru qızıl yıldızın aldıdın gül baxım yanışda. Maşallah köplikin tosluş yox deydi buldu.
0: Andı ma iminjanın uçurunu tapşırıb aldı oqa. Oşunaq qoy.
2: Əsəncan atış, ya? Mavu yöcünge körüknün ti astımı hər işki yölünüş acayip ravankən deydi o,
0: ə? Nurtayka.
5: Hoşurcan, o bizim yolu şöyle yedin, yolları ravan. Hoşurcan, ben ürünçü verip metro tak düştüm ben.
0: Az düştüm? Abaştım, abaşkım, abaşkım, abaşkım verip ma. Bu da kanı kırak, yakışı mı aşkı verip təsir atınız?
5: Siyasetine yaptığımızda yolu
0: tutuyor. Yakşı.
5: Telefonlarıma üçün dokuz tanının için yan tarafın kırışı yazıldı. Maşında bu kadar kesmediği tür şey oldu bana. Ondan
0: planı
5: oldu da, takıp geçti de,
0: yolu tutuyor. Muhakkale. Dilmura tepe.
4: Yolu tutuyor hazırmışına, verba ayılanmadın ki ne? Kafayı körüksün, kafayı körüksün. Kafayı yolu çıkışlarından dıya. Ravan, zikim var, yüzün geçişi yazıldı. Maşın tek köpkeme.
0: Muhakkale. Akkep'te. Akkep'te.
4: Konjiden yolu kavuruyor. Dayın kısızı fıstırak, körüktik egen yürümüşünü ayta ravan.
0: Makul.
2: Veli, iştipak yolu xil ravancı mu deydi. Onun da başqa vahabcan, konu xorca zendi yöcengege avtomobilla bek köyüp kəgice deydi. Munire, bugün bu yok mu deydi, bugün şu yok mu?
0: Ma Yusuf Can hazırma pravasını a prava gözük etmek için. Ağlı prava deyip siz abur mu aşkı mı avuş mu demep siz, pravanız hazır sev olsa. Bəzi bir proqramını deyim, ama pravı ne? Məsələn, A2 pravı qıb qalsa, B2 pravını eləyib, ondan ikin. A2 götürdüğümü da işləyəm. A3 pravı almaq çoxsanız, ma Ambiyo qatdan şirkətinin ki, bu çopurluq məktəb patı tərbiyyələş. Şüyəyə verib, tizim ıltıb alsanız bulamı ki, telefon numarını bildiğə anlıqçılar əvət bəsə, biz sizə yolla birəyilə.
2: Korla, şəhər işçi yarqaysı yol bilikləri işində xravan deydi, o qaylı bağlan deyən dostumuz, ə?
0: Ma yöcüngə gördün ki, astım ərişkili yolun işte acayip ravan ki,
2: ə?
0: Xıma çəndin yöcüngə gəkcə yolla ravan deyə.
2: Bağışanlı,
0: çax bazırı. Dəb qoysam bəbək bundaq, dəb buldum mən, dəb getmişsiniz.
2: Maqul, dəngə. Ma bu bağışanlı, çax bazırı ravan deydi, Abdurrahim akımız, ə? Onun başqa.
0: Qalvan kitab oyla qamam da, oxu boğan dəsini oxuydu ki.
2: Maqul, ə? Çandırıb qoyma ya, siz niyə?
0: Maqul,
2: maqul. Tut gətsin, tut. Maqul.
0: Ma Nur Əli.
4: Nur Əli, yətti də tət qəşqədən yolu sürə. Son qoyanı aldı ki, yolla xoş gelmiş ravan.
0: Maqul.
2: Qağlıqda yolu çürə, çoğun bikət aldıdın ki, körükə, Kəgicə yolla ravan maşin mu? Nim deydi o? Ravan kira yox.
0: Maşinin işçi mi ravan kira yox. Adam yox demək ki tozluq getmədi ama digən gəp o.
2: Şimali Moğuzal yolları ravan gən deydi o Məhməd Dursun.
0: Anda Osman Can'dan bura uçur bak anlayıl Osman Can.
6: Hə, yaxşı itlər, yaxşı itlər. Üzbaqaş, Allah vatını.
0: Nim qaqaş?
2: Nim qaqaş
6: deyil. Yağız dəqə.
0: Yağız?
6: Üzbaqda saxtı yox. Öyle işler, valla. Özür arama vardı.
0: Sizin işi kısayıp koyup, valla.
6: Seni arama ya.
0: Ya onda ama siz bak etken ayayı çık öyle. Öyle ki öyle mi okumaydı sizden o ayayı çık etken ağzını çoğ. Улам эмдердин кубаса. Өйдүкүлөр мени иш кысып коюп армия батып. Сиз иш кысып коюп арманбы? Өзүңүз чыгып апсыз уяга. Өзүңүз чыгып эле мач баллага аштак. Өйдүкүлөр аштак десеңиз болом да. Османка. Эмне кылганы бир аңлайлы ха.
6: Э, яхшы иштер жасаптыр. Узбахаш, алаватым.
0: Үзүмө, үзгечтемдо.
2: Тазы билемдим.

0: Yani satadığı ne?
1: Əminin baş qılıb başı, aylıq tırıs gönülür. Nurtayka.
2: Oşurcan, oşurcan yol şiori, oşurcanın birinci ortamdan aldığı ki yollar güzel tosmuş var. Oşurcan, benim örümçül verip metro çıkarlığımı tebrikler. Mahmut Tablizman mezan diyen nasını koyturum.
1: Mən tor taksi şoförü, yen əgər küçünlər uçurca akka, əmdi kündə yol uçur verib durmam. Buldu, baktım heç. Davamlı qatnışıp duran, programı qatnışıp duran.
0: Bay oğlu.
1: Beygalonu da desi. Beygalonu da
3: desi. Qarazılar bir cədə salam yolu çürüyəm. Durma yuqa, sonuçiyonun kişi ıltırap.
1: Bay oğlu nim dəbdi o?
0: Bayqı pravada oqima degen dostumuzga mış numur dep qoysanla mış numurda
1: Çok pravada mı degen anlatımızga? Mağul bir gel koyduk ama numurunu evet bireyli sizge.
0: Bayqı pravamını östürdüm degen dostumuz qayta bir gel koyduk ama bizge cuma.
1: Evet bireyli mana. Kudret. Kudret
2: namı. Ya sürçakka. Eda eto jahını yaşlı olanı. Yama yalan eder adret çakam diye. Sen iş kınanın cuma. Nakılat. Yallah sağlar kesek. Mamnağın kutluğunu terapayla. Sen bak çıkanı.
1: Rahmet.
2: Bağmış.
1: Rahmet. Xiaomi yok çoğunuz.
2: Daha ne yaşayacaklar? Devam aldı ki varlık anı usulü ayakta donlamı.
1: Yaşı.
2: Her. Valla ama bir adı için iki. Laban olsun işte o nakşıları, moşaları yok açtığına kadar. Ama onun maçası ortak mı? Benim maçası ortak
1: mı? Ya dinin iyiçi maçası. Laban olsun
2: mu? Moşası üzgün.
1: Moşu söz gerek yok.
2: Radyo...
1: Radyo anlısınız, anın ki Moşu sizsel özgürüp gittiğine akval bağı demek ki ma. Bir adi eğitini ki buldu. Başka anlatılarımızın bir inkas kıpaksına gel açtığa akval olsa biz ma. Gönfan taraf gibi bir dep koysak oldu ki bu gepte. Radyo anlısınlamış da oldu ki tam mobbing su var. Kaşı su var ki. Boş elli o. Çakvazırı herhalde yollar avan ki. Diye uçurun abdurim kam evet tuttu. Korul dava tuttu. Şunda salkın diye uçurun ne? Oyim gül. Evet tuttu.
0: Yusuf Can ma telefon numarını evet evet tuttu mu sizge?
1: Korul şehir içi erkaş yol bilekler şunda ravan kaya diye uçurun kayla obalan evet tuttu. Tüenceli o kile ravan cuma diye uçurun veli korul şehir evet tuttu. Konu koçazan yöcingege katnaş bekli cik diye uçurun vahapçan evet tuttu. Munire açta hop kaldı bir gün hem de etletten hoşuldu. Cuma andın Dilmurat efendim ağzı kuşur vakit.
3: Konuşur hazır mısın? Herba ilanladın ki ne? Dağmayı görüksün, dağmayı görüksün. Kitapın o çıkıklarından bıyak. Ravan zikin ma yüzün geçişinde maçın tek tükkene.
1: Oldu. Ah kepte hafı çorumuz.
4: Oğul cidden yan kameraya. 16. otur mektepten aldı tutuyor. Ravan.
1: Makul buldu.
0: Yiçelin yiye degen dostumuz. Gönyen beyce ravan deydi. Buldu. Rahmet. Onun başka cesur beyge. Yaxşı mı? Danlıq don hazırcı ravan. Ben kaytip geldim deydi. Buldun.
1: Sayram gülü yollar avan ki diye uçurun köze ne kevet bu.
0: Turpan marcan gülü, turpan çünkü yolları ravan emez. Dempin çiyle bes bes bilen çüncülerge üzüm toşu vatudu. Tosuluş ba birbirisi yol beğmeyi miyim vatudu balla deydu.
1: Gönyen beyce diyen dep oldunuz değil mi onları geçin ki? Memteliğini avazı kuşuyor hem
3: sen. Hayır, yetedir yol kavre gözü yolu, gözü yolu ravan.
1: Danlıq doğun diyen dep oldunuz. Cesur Bey. Onda olsa kana anlaşılan mı? Uçurulan mol mol bir ipmeyen acı mı aşkılıp? Örümçü'nün ikinci kol ailelikleri üskünlerin satıldığı oranını bildik Allah. Depesanla alıp diken mesela bugün Örümçü'de dekala bazırı bağ mı o? Kayış günde dekala bazırı kızıydı. Anladın ikinci kol ailelikleri üskünlerin satıldığı yerlerini ben bildim de bire ya. Muşu şerkaylan bile oddul meni aşu Hongguanshan çüşeye kızı var o. Şuyadın çüşeyip Körgezi merkezi. Hocan Jonshin. Çüşeye kızı. Çüşeplam aşu Yeminda sağa ikinci koçtan körüktün yögep çüşeplam Yeminda sağa ikinci koçtan on kol tarafı egilmez. Aşu birinci koçtan lan on kol tarafı egilip lan aşu İgiz karı bina var. Aşu binanın aşu kırşeye kızdan kırıp işçi gel mansınız. Oltun bağımıtı çıkıp açtık bir ikinci kolu aylık tırsızın satılan bir çoğun bazağı var. Aşağı kırsınız emin etsin bak. İkinci kolun aslında hepsi bağ çıkmaz. Maşini yok ama ikinci kol maşini yok. Sayı oldu mu şu Guanghu Körgü'nün ki astı bile meyengip Şinhua Canıbı yolu karap kitip parmaya yollar avan kedi yavuşturun Enver cevap edip de buna.
0: Öz halına avazla kuşur vayken anlaydı.
1: Anlaydı.
3: Anlaydı.
1: Болду, ма тонулдун ичин тусулуп туруп калыпсыз, бу ямашан тонул деп. Ортолорду аба булутлук, температура 22-дан 36 Цельсия градускача.
0: Кармайда азыраак ямгыр ягды, температура 26-дан 38 Цельсия градускача.
1: Көйтүндө аба булутлук болду, температура 25-дан 37 Цельсия градускача.

0: yıllık dezinfeksiya kılış bağısı 909 moğa çürüldü.
1: Norka korum kim seti olmakçı, asıratmakçı bolsanız, oası halkara Nork şartısı berin.
0: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Nork Şehirtisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kıladı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bağısı 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiya kılış bağısı 9 yen 9 moğa çürüldü.
1: Norka kurum kiyim seti olmakçı, asıratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Nork Şehirtisi berin.
2: Köl bilen kumluk küçük etken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı, Şincan'daki seyya adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, Menzir rayının belirtiği soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özlere tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
4: Hürmetli radyo anlayıcılı, anlayıcılarla 174 katına senet radyosuna.
5: Etigellik yollarınızda biz emre programısı.
4: Programımız davomlashtiramiz. Endi Onluslandiki ofshorga bir qaraylik. Ofshorlar va ko'pga vaqtida yetkazmasak biz.
5: Bo'ldi.
4: O'zi.
6: Qilib o'chirgan. Men dunyoning oldidan mana xaridani elib mushu ulumichi darslarga keldim yo'llar ravonchimi.
4: Ma'qul.
5: Xonqilo Jongyuan tarafda to'silish va mashinji xitoydo baxtim acha.
7: Rahmatlar, riyosatlar, amg'aylar. Men qishda yangi tadi yo'lni sürdim. Nazir Enji Sochidan. Yarılat aldı, kutu tırak çıkardın.
4: Ne?
7: Yollar ravan kim?
4: Oldu, ravan ya uçurunuz.
6: Ay o mercan gülte, kursallah mercan gül.
4: He.
6: Ama yani şimdi tam pratikte cümle sıçana bastım. Dicanı nasıl ortul, kutla, uçak nasıl görüp lan. Ben kaylı gir bir kurdun kimle, kontrakta.
4: He, o şeyde bazı muhabbıkken de bana bizim bilu olduk benim yani.
5: Buldu. Gengo balanga miren gülligini aldı qoş yönlüştür avan ken deydi. Onundan başqa Həsənjan Fontana bugün qağılıq davana aytı bək xop turdu. Mən yonnelluda kit barma yollar avan deydi. Buldu.
4: Mağa Qaçqada qadimi şəhər yolunu kündə ətigəndə yolda maşını manğızmaydığa əhval. Doğra burun tınaşdaq qo aydel. Ya ondun kin taqsa da fikir vermə. 9.50 taqaydı. İşqi bardığan ayılınıp mağsa adam keçkirikə. Ayılınıp bulamayaydı. Dedi.
5: Qağılıqdın. Xotenge her işki yönlüştü maşini yıqımı naidi az yolladar. Yolla intayin ravan. Asmanın kapıqı törülüp durdu. Yağay mı, yağmay mı dəb məsləhətliş vatqanda qılıdı. Hava bək salqın deydu.
4: Qaşqaydı şu hava bulutluq dəplam çıxırıbdı. Yağmurununki gipine deməbdi hazır işte. Nur.
8: Yağar oğlu hoş yönlüştü ravan.
4: Maqol. Abdurimcan. Abdurimka.
8: Abdurim Kavri. Afi yol ya. Qarbaylan yoruldu. Belyon yoruldu. Qarbamın yolları var.
4: Maqol. Ubulcan.
9: Şincan daşının aldı yollar ravan.
4: Şimdi
9: Kırhan'ın aldı da bir motor ile bir maşin sıkışık tutup gendi o motor ile.
4: Ha,
9: motor müngerler akla karan turdu. Şimdi motor müngerler ayağa tanlak çoğu akıl sıkışık kirağını. Vaş vaş der tepki dükken sen maşin ki konu kalsın yatıdı kaç çıkıdı. Dikkat kılıyor motor müngerler.
4: Makul. Abdullah Hoten.
10: O doğan bayağı beni vermeyeyim de yıkıtıp kalırsak nereye batırsak kalırsak burada ayıgı da köyünden diken.
4: He doğru.
10: Burada solgu tatlıklarken de uzunluğa kapatsak mı bulunduğunu o doğan'a karar.
4: Şu a doğan köstüp olan diken doğan'ı yıkıp dedik şıkırtıp şöyle kımda. Kandak menvatı da bir körü itip onun iki menla dike eskertmek. Doğru açı dikini. Çiğtay yolları üçüncü körükke karap manga yolun işte maşallah köpke endik avuçurda 933 kevetip de. Ürümçede kaça yağmur yağdı ki pat yıkındı yağa emdi. Bir yığışının başlı varsa küzlük yağmurla diken yığıp koydu ama Nuri.
10: Bir yıl 74 yıl kavrayı ömçüden sonuna gölgeden karap manga yolun işi ravan kene.
4: Miren gülügininki aldı koşu yolun işte yollar ravan kene avuçurda gengo balana verip de. Хуанхалу, Джунгиюен тарапла тослышпа, машалла сәлжек деген офчерне тапшырып
5: алдық.
4: Қағылық тауан айты, қапчыр айтырды деген офчерін баян меткіз болдық. Өз алын офчерін меткіз болдық. Амды еңіл айлы, алын офчерлеріміз мен офчерлан әмізді. Тоқтымай офчер еткіз алапса, Раван такси офчеріңіз.
6: Бұрыр
4: еттіп деп елқарыма Шисен Қызыл
5: Чырақмы Раван кен. Шисен
4: Қызыл
5: Чырақмы
4: Tarat kıl bulmaydın, alımsak, anayla.
6: Yukarı bir yerde yaşayan, yolu koşuyan işlere var.
4: Şihun donlu yollarımı intihar ravan kediğe uçurun, çik tevatıp da.
5: Yine uçurulan yanılsak, adırayım kamdan avazlı uçurayım.
6: 174 hazır yol, Sırsan yolu, Seycan yolu kızdan, Sonsan yolu kızı karepmanın yolları var.
5: Oldu.
4: Molly girin, şu mu mu şu? Deptindak, evet. Emes o, Molly girin, emes o. Молигер намасы мы бу сизгә номерны әйтә берәр телефон кылган молигер намакчысыз 13 5тан 9
5: 75 75
4: уй ядып китсә 13 5тан 9 75 75 мутәллиф әфәндем Абдурим кам өчен алдык
6: аны сез файнер сезон
4: макул булды
5: Мау, якенлік шинфу, якен ауа бек салқын неч күн болды, мүші ауа бек рахеткен, дауымлық мүшінда тұрсы дейме, дейді, а?
4: Ишқып хел салқын бұл қапты азыр.
5: Бә айни Янхудын юлғы чықып, мен Янхудын юлғы чықып, ғарба айлан білен давайын келдім, мүші юлла қиқас раван дейді, аттығын.
4: Бәйне Янхудын.
5: Бәйне Янхуд.
4: Бәйне Янхудын юлғы чықып, ғарба айлан білен давайын келді, юллар раван кешқып, деген өчіркен, а? Mehmetcan.
11: Mama şimdi kayıtımıza hata da. Şimdi gün akşamı şu dağda verdim. Koşun enzen kırıp mangayı kırıp işte. Ak maşinin içinde ağzımda kırılıp sılıp gitken. Ak maşinin beni sokuvattan duydu. Ben hem de şu sokuvattan zeyme kayıtımıza hata da. Hem de keştiğe göreceğim sakarmıdan.
4: Bunun da hazır, men, biz de hazır körpüyle alınmıştı, resim tatkanmış, ehvaldın kargan vakti de. Şu ak maşına 594 sizin o maşınınız mı? Hazır mı sizi kıp destek oranı, ilgili işteyimiz, maaşlar mı da? Kargan vakti de şu, sizin hata dehli kıp durdu bunun da. Kargın nemde katan saçlarımız arpasınmış, ak maşından hata bu. Kar maşını yüzünden yoldum, kit ütüp de, bu on tırıp ilgili plan mı?
5: Ах машина мы шу солдын оңға кірген дек тұрды.
4: Шу азық ма рәсімді аштығарақ тәсір бәді бізге.
5: Әмді қағынны еңніқ әнеміне қаттан сақшылар өзі шықырды.
11: Ма машина қайтымызда қатады. Күнігін ақшам мүші дағда бәдім. Қошын әнзен қарап маңғай көріп шықшышты. Ах машина мүшінде алдыңғы кіріліп сұрлып кеткен. Ах машина мені соқылаттан дайды. Мен әнді Sokaktan zeyme kayısından katadı ama keştik o gördüğüm sakarmıza.
4: Tiyanşar aylı katından sak çoğun atıratki bir bir köstüp bir taraf kıyıt anlayamdı. Cuma?
5: Altıncı kelime.
7: Kaşıntılar yazıklar. Kaşka, Yanışa, Şanghay, Fahin, Şovçu'nun aldıdaki yollar alan kim?
4: İş kılıp kızlık ayalcı mı olmuş ya? Kızlık otun sekte konmaydı.
5: Konak da
4: bir evet. Konaklı resim tatip konak da bir konak gene. Kızlık. Мусыз шықылып мәйлік бұпты.
5: Абдырайым қамына ауазы
6: құчайды.
4: Мақұл.
5: Болды.
7: Яқшын тілер, әрсіп тілер.
4: Яқшы.
7: Қашқа, Яңша, Шанхай, Файын, Шоучының ауыздық үйоллар алан кен.
4: Мақұл, болды рахмет. Әркенка.
12: Салам, бөйізді тілер, салам, әрсіп тілер. Радиом ойтосылап келдігіне жақсы болсын. Жол қабырға сәм, тоқат шамналды. Бәр байланды көріп насты. 12 мас сән кетсі. Тоғыз жаң елдір әсіпақ елдір да бар кет.
4: Болды мақұл.
5: Болды. Құрбан ә, сай елі Гуанхой көріктін бәш қабет көрік кетсі раван дейді болды. Құчырланы ені еңілап қарсақ. Абдулла Құтанның ауазлы құчыр кепті аңлайлы.
4: Anlayla, strepini anlaştıralım.
6: Biz yakın tutuyoruz, Şanghay yolu baştan ağır alırken.
5: Doldu, yeni bir ufçörü.
6: O Doğan bayağı beni verdim.
5: Ne, abi Allah babanı ufçörükken.
4: Doğan yığıp bir karı yutup, Doğan neyi başlamadı da, onun iki mamam istedik ufçörü.
5: Mirşat mı? Var.
4: Mirşat.
13: Yekem iştahlı yer alana.
5: Buldu.
4: Mağul.
5: Biz yine ofçırlarını yanılıp karsam. Yen en yolu koşulmuş travankan deydi o gengo balana. Buldu. Rahmet ofçırımızın tapşırıp aldık. Ondan başka güldüyen dostumuzun. Yen lüden rüyda tırap karapmandım yollara var.

0: idi. Buldu. Mehmet Ali degen dostumuz, Mehmet Ali degen dostumuz şu sizlərin idardı tavız çağ tərəf qarab manğa yönlüşdə hər halda bop qaldı burunqu dek bek iğir tosuluş yox deydi.
1: Boldu.
0: Sonra no, oldu ravan deydi onu rəhmət.
1: Sonra keçerlikler doktor Han Nurahmet sonra kitin kaldı ha.
0: Ha.
1: Aldık yöcünge ki Nurahmet sonra keçerlikler ambulatoru işte ambulatoru ya bak şu an işte dedi. Nurahmet sonra kitin aldı ravan de başta dedi. Yanlı mı şu Xargo İğiz'den yan Gonyar Kayıç İğiz'i Kayıç'a yollar ravan diye avçırını cek evet tuttu.
0: Onun başka turpan var Cengül'e. 174 ne bek yaktırıp anayım ben. Çünkü Nurgul bilimlerini ügün olmalı.
1: FIFA'ların hepsi bir vakti ben muş kaçtık ki FIFA'sı
0: bir bakmaptı mı? Rahmetsizlerge bir val bil
1: bildi.
0: valdı. Bu da bir bakaydıydı bu cuma.
1: Bir pekna kaçtık ki FIFA'sı cuma mısa?
0: Yani
1: işte bak yolları herhalde buldu. Ravan dedi cuma. Bu hazır bir su maçın maçıyla sel köptü gendi o maydarını aldın toz çağırca.
0: Normal diken.
1: Normal mi? Yani?
2: Жаншан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доомаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрдан 126 квадрат метргече үй ла ба. Күнлүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоң базар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Ona atkınına 174 Katna Sanat Radyosu'nun etigellik yollarınızda bir zemra programısı.
0: Emdi dostlarımızdan, dostlarımızdan kəgə uçuru qarısam, kəm deydara. Buldu oşırcağa rəhmət, əlbəttə ixtisat kırmını kötürüş üçün tırşımə mənci bolsa taksiyaya bəl bağıldım. Çünki şəhərinə sayat qılıb köp xəriyədə ala bilən pikir olmaşdır oğul bolu dikən. Bir iş qılış üçün bəl bağlaş mühim deydu.
1: Qulqınızda takılam. Anıma korunun xəliq şərqi yolları qoş yolun üçün yollar avan kəyər gə uçurun izcən əvətib du. Anıma o minin uçurun badım o gə uçurun Tapşırıp aldık. Geldi. Andın Arapat.
3: Hoşçakalın. Kamalan yakışımı. Arapat'tan bu. Kaçan harcayın. Kaçan zoto kolkama yakışacağın. Yol sırıp kaçırıp.
1: Şükür mü oldu değil mi?
3: Aşıyor.
1: Rişat ko?
3: Şili Bocayen barbanda. Başta açıya baram sana sana.
1: Açta. Bugün mesela yolduk o batı of çor. Dikkat mi yapıyorsun?
3: Hayır, yeterli tet yol kavre. Hem şu tatlı onunla kötüzenden dezenloğa karatmanga yemişse atas tetsin ravan kene etirip tutarsın.
1: Makul. Buldu.
0: Yani yeni yeni yol of çor belge izle dostlar.
1: Korulun halık şarkı yolları koşan üç yollar ravan kene ez can of çor. Ma uçurlar sel azlak kıyvatı cımma bir vatka of çor. Biz hazır uqup tüytüyt parmayız. Aslında uqup tüytüp olan mı gidip uçurlar vası bulduk hani.
0: Beş kavet körüktün.
1: Kedi batka yollardan kaytılım bir emirge uçuruyor dedin.
0: Beş kavet körüktün, şibili oku düştüm. Yollar avan deydi o kurban buldu.
1: Kurban can buldu rahmet. Korunun halık şarkı yutgen depo oğan bu ya.
0: Kodende yol uçuruyor. Kuruluş yolda otomobiller cık deydi o nicat taksi.
1: Kaşka şehir, Tanur, Kızılçırak'tın, Lüçün, Kızılçırak'ça yollar avan kedi uçurunu hopi evet.
0: Buldu.
1: Andı yibu ma?
0: Yibu.
4: Yol uçuruyor. Beijing bu. Hanan Donglu yollar avan.
0: Buldu.
1: Beijinglu
0: Hanan Donglu yollar avan deydi o. Mehmet Ali'nin avazı kutuyor kaptı o anlaylı.
4: Beijing yolu Hoçezendin. Beijing Gansan tarafı tutar ki tutar.
1: Makul. Beijing
4: yolu Hoçezendin. Yeni mi dünya Beijing koyardım başta. Beijing Gansan tarafı tutar ki tutar.
1: Xabi donlu koşuyorsun işte yollar avan ki bu halçam ne uçuyor bu halçam.
0: Kaşkadi yol havriye kaşkari çıkınca kol otomobil bazarından aldıdı ki yoldan. Tokuzak tarafı karab minuski yolun işte yolla naid ravan deydu. Tusunam. Yen en bakçına aldıdı ki töt koçu ravan ken deydu gengo balan. Öz halına avazla uçuyor.
4: Oğlum ki zaten aldım ama uçurken bir şeyden elitmiş. Yonsenga pırpırp yandım. Yollar avana.
1: Makul.
0: Mehmet Ali'nin yeni bir avazlı kuşuru var ki anlaylı ya.
1: Anlaylı.
4: Beşin kaçtan karabanga yönlüş, beşin yolda tosluş ekir, kaçtan karabanga yönlüş rava.
0: Yeni birisi.
4: Beşin yolda beşin kaçtan karabanga tosluş ekir, kaçtan karabanga yönlüş rava.
1: Yerken haneri kaçaldı, Maria Doktor Hans'ın aldığı için yollar avan ki diye yaptırını Abdetcan'a verip de. Buldu.
0: Baxtım əcə, mən bir məsələ sorsam, meydavatqının bütün toqluq

0: 几何几 old machine 的，几何几 old machine 的。Her günü kongdiyo asam deslepte çong aynek qartıp çıqırattım şamalni. Her günü çaştiki kipektek appaq uşak uşak dançıla çıqıdı. Nim sebepdi deydi. Kongdiyo nasa uşak dançıla appaq uşak dançıla çıqıdı ikən.
1: Tazıltıdan açı kongdiyonu tazatmaqal uzun bubdu sizgi çö. Maşininki aç kongdiyonunki birse kongdiyonu olmaz sudan torva. Ay torgu bir qarap ekan, torgu yaxşı süzəmək atamdı. Yeni birse aç kongdiyonunki turbu yolları var o. Şunu bir tazaydıqan bir suyu. Aç molligirin verin ha, namı kulaqdan kulaqı etken molligirin var o. Aşağı verip, mıştaq deyip digən te desiniz, tazlap berdi aşla. Maşinin içi qop qoyduğan, aç için tazaydıqan bir din var. Bir tumallıq bir nemə. Şunu bak, tazlap etsiniz. Birse puruqı yok aydı o, kontiya ası bir kıl sesik buraydıgan bop kaldı o. Zembir oğla payda olup kontiya onu yolda. Aşını bir tazılıtı versiniz, bolu da digen kem, çoğun?
0: Qashqadın 6-cı gongsının aldığının Şinkadki mağarıp idarısı keldim. Yolla koş yönüştü ravan deydi o qarğay kız.
1: Hem de bir yıl oğan bolsun mu çoğun? Hem de aşı torları yakşı süzəmək vatamdı o. Koruldu yolu çöre ma lenge ayı olu koş yönüştü yolla ravan ke toslu şok ke. İzcan oğuşurken bu.
0: Yine
1: Şöyim o bir parça video evet etkensiz.
2: Yıllardır rahmet edeceğim.
0: Buldu onu nasıl ama bu
2: anlayın kamlar
1: bu ne o? Şöy. O yırakta bir tağ durdu. Şöy bazı da koruldu uçur. Ne de uçur verdik Şöy?
0: Abdikirem Hotan'a iş yanın olduğu asası cahitli ravan kendiydi. Buldu.
1: Buldu makul. Koruldu uçur verdi bu şey. Bu kaysa olup git okamaya kaldım ben. Andın ma o Ubul Kasım kem?
3: 174 kriyat seçiler uçuşa. Hidayet kız yakışmışlar
0: üstüne.
3: Kaşkaşar'dan yolu sürüversen Kaşkaşar'ın kaynaklı olur. Eşki bir taraf ravana.
0: Doğru, rahmet. Onun başka mı kahar deydi o? Ve uçuşu yakışma riyat seçiler. Men şu Zhongya Beylu, Gojia Dianwang, Yingye Tingnin oldu da maşinamdan toktuk hep getge yardım kıldığın şoförle bağ mıdır rahmet deydi o
1: telefon numaranızı bir evet dedin ha şu etraftaki taksi şoför dostu olsun ya ki aile abdoma bulay degen şoförle olsun
0: bir yardım kısa
1: sımı bağ bir anlatılırımız bir yardım kısa ne çetip otaldır pesli buldu şu anı ki
4: sağven cacizanın aldıdaki yol havada dertan ablası şu tarafın mahtal şu vakılarının bu reydan varmak için yol ravan mıdır, ravan mıdır, ravan mıdır?
1: Ne öyle mahsun dedi?
4: Sağven cacizanın aldıdaki yol havada dertan ablası şu tarafın mahtal şu vakılarının bu reydan varmak için yol ravan mıdır, ravan mıdır, ravan mıdır, bülüp tarafı şükkesen bulası.
1: Ya o yol ravan, etkeni biri ravan hem de azır yeni bir
5: şükte. Yol kavraya, araba aylan ne yolu? En kuy yolu yıldan, nüngen yolu yıldan karak mağdım yolları var.
0: Oldu. Tor taksi 5553. Yaxşı mı reyas etçiler? Nanhu çıxıp, Nanhu'dan çıxıp Altay yolu arqalıq aydırıma geldim. Yolla ravan deydi o. Buldu.
1: Memtili.
6: Dünya Beyrur'da maşinistler tokutu getirken dostumuzda çatılgan sim bolsa ben barayım. Ben hazır Dünya Beyrur'da kuşu Şangay Tırda.
1: Makul simi kanda ikinci bak sim bağı yokluğun demepti
0: o. Demepti o. Telefon numarını evet etti. Hazır gap kıgan kim buldu? Mehmet Ali
1: mi? Memtili.
0: Memtili siz ketti ya.
1: Telefon kıpık ne? Kahar yapaydım, yakışı mı asın bana mı da bir telefon kıpık ne?
0: Telefon kılıp bir Allah akıl işbik anlayıcı.
1: 16'nın aldırdık yollarımı koş yolun işte maşallah sel köpürek ki azırak tosul iş bağlı kendine de Nur.
0: Abdurrahim Rozi ya. Yakışı mı reyas etçiler ben sizlerden bir mesele sormak istedim. Üçça karvanın peycosunu işkiçe karva koysam bulamdı özümden namada kılıp deydi.
1: Bu muydu? Ben de Simba suculu da ben deydi. Suculu da olsanız arlığınla azırak bağ mı?
0: Nur, yol hayver bir ay 16'ına aldık yollarımı koşu yolun işte maşin sel köp. Azırak da soluş bağ deydi. Buldu ha?
1: Bu halan körük diyen kaç körük?
0: Halin körük demekti ya.
1: Halin körük de maşallah sel köpken. Abdona uçurken bu. Buldu. Andı yine 13 günü başlandı.
0: Yigirmi günü.

0: Maqle. Yine uçurlar karsa yakışmışlar riyasetçiler. Garbi aylan mı yolu ama haritada obdan kenemde. Şu yol böyle gidip kitap atkan anlaşılırımız bu uçur besine. Ayır durum taraf karap manga yolun işte ayır durum tez süratik yolu ya. Garbi aylan mı? Yavru rahan ki yani. Haritada rahan ki.
1: Asasi cihetten hayli ravalışıp kaptı ucuma. Şikili yolda azraq tosuluş baki. Yani şu Suju şarkı yolu koşumcu yolu yiyin. Çuan Lodin, Beijing canıbı yolu gıcı boğun Arlıq şarkıdan garipka otomobiller köprek azraq tosuluş baki. Andan Vin Çuan Lu kötürüm görgü. Şu Don Arhuan'dan Nanhu şarkı yolu kagici boğun Arlıq şarkıdan garipka otomobiller köprek azraq tosuluş baki. Kağa yolu asası cahitin ravan kacımı dostlar.
0: Yaka ihtipak yollurdu maşallah selkü öptü gavçanın badam taksiye vertipdu.
1: Altın Kümüş yolu koşu yolu işte ravan digenini Aybike Huayi digen dostumuza vertipdu.
0: Aybike. Rahmet Aybike. Anıma programımızın ki bayam dedik namı kulaktan kulak etken pulumuzda ciddiyeceğim bolli girin aptoli aptomobil klubu faaliyetimizin mukabatları olan katlaşkan.
1: Onun da başka isil temin izleş faaliyetimizde Ahmer Vahit 10 yağ görüç açık sularını işletip mihmalarım üzülmeydiğen mihmalarım aşkanısı katlaşkan. Yine şundakla sertem kırırın kalı göçü ügür hanısı mı katlaşkan.
0: Ondan Ahmet Can'a avaz okçur var. Davan şimal yolları koşuyorsun işte Ravan bayım yol sorgan anlatmıyor ya Davan dedi ki gaz kaçış punktundan aldık kandaktı Ravan ki hemen mansız buldu çıma.
1: Fotendi yolu çıkarı açal yolları koşuyorsun işte Ravan deydi onu icat taksi.
0: Cucan yolları 10 saat dedinmiş yaşlı abart sıkıca koşuyorsun işte Ravan'la işte dedi gen gobalan.
1: Kayışın diye yiğitiyen diyen dostum sayı yolu koşumcu yolun işte dehşet Ravan deydi.
0: Maşını akşamı yolunun boyu tohtatkan vakitte akşamı saat neçeden etkinin saat neçikçe tohtatsak buludu cariman yazmaydı. Vakti ba aş yolu karan. Yolunki kırış çıkışı yığızdırdı aşı yoğun tahtaya yazıp koygan. Saat mançıdın mançıgıça vakti tohtasanla buldu, onunki tohtasanla bulmaydı. Bazı bir yol bayıklarına vakti azırak bir perik var. Etkini çokun mu şu 8 yerimden burun götkep geçeceğiniz gerek. 8 yerim mi hali baldır kuran. En yakışı aşı 24 saat tohtatkılı boğdu ya geldi tohtuna. Ama bu muğa vakti da aşı yol boyduki vakti tohtuş oruları tohtatmışsınız. Bazı da işte vakti gelip şuna ulan kalay mı kaptı mı bu tohtatkan Katar'da. Şükür yani cereyman yapıp gitti daha şop kaldı ken.
1: Bu soru edigen dostumuz Can'ın Pifa'dan yan şehir geçip boğan yolla Ravan deydi. Onun başka badam taksi. Yerken ihtipak yolları da maşallah sel köpken deydi buldu.
0: Yerken ihtipak yolları da maşallah köp he. Buldu makule.
1: Yani uçurlarını yanlaylı ya.
0: Nuri.
2: 174 yol kavri Hongguangshan etrafıdaki yolla asas sertin Ravan ken he.
0: Hongguangshan etrafıdaki yolla asas sertin Ravan ken makule. Bu kapat bir ton. Beysek buludu ha şu yolla boğulunmaydı ki ço. İlahiyat kız maş içtik içtik hatırlanmaya açtık. İkinci aylanma yolları nemiş sağışkı cımı duğu dedi. Kandak dostluk etti ikinci aylanma ne edin başla? İkinci aylanma ravanti etti kendin biri hazır tosluk etti de siz ne edin tosluk etti ne derek? Kayararak tosluk etti. Aşını burada yapıyorsun ha? Narat sayat orduğa kiriş tört köçe yığızda
1: tosuluş
0: bek yığı. Narat sayat orduğa kırdığa tört köçe yığızda.
1: Hüycen dağda o koşu yönü işte Ravan deydi o Abdülüm Ablimit.
0: Narat şey meyadın kırp he? Andı meyadın bilet deyip çıkıp andı başını bilen. Aa kayın tırptı meyadın kırıp. Meyadın bir derya var deryadın ütüp. Andı atağına o üstü çıksaylı kıbır. Yoğun çokanın resmimsi var aykılı var yedin.
1: Ütüpten.
0: Ütüp. Adı koncuğun sağlayan çıkıp. Adı on kol tarafı eğilip içi kırkıdan bir yola kakan.
1: Peyzim ki.
0: Oho o yaylakla acayip çıraylak kendi mi? Beş çıraylak ki o yaylakla. Aşna. Spaga mı?
1: Bir sık ülgeyemedim.
0: Naratkı bir bakımdınız mı hazırlık?
1: Narat. Oy Naratkı badım doğru.
0: Narat yani, sayat ornuğa.
1: Naratkı badım doğru. Badım.
0: Badınız mı? Mertek. Mamuğa okşaydı.
1: Badım badım.
0: Yol sen yoksa. Burnumur taktısını içki maşınağı oranıtıp işletkili bul.
1: Normalde içki maşını olmaştırıp işletkili bulun. Bırı düşünce ben sağlam. Bu...
0: Dediğim bir açıla çıkmağı var. Yoksa yoksa. Bulmaydı. Bir maşının numur taktısını içki maşınağı çaplap işletkili bulam de baştan sorsa. Bulam da.
1: Bulmaydı.
0: Edem durup.
1: Qashqadan yol xəbəri işin ifadən oydurumğuca qoşulmuşdu yollar ravan deydi tav mi gungju deyin.
0: Va çəkən sonun ki çəkən sonun aldıdan Qashqa tibbi məktəbdən aldıq gəyçə yollar ravan ke deydi Vusovey. Xuycandada qoşulmuş deyən dəp oldun.
1: Dəp olduq.
0: Andın ma köpüncü yol bıraklarda akşamı saat 10'dan ertegen saat 8 yarım gıça toktası buludu. 8 yarımdan burun elip gitmese katına saksılarımız cariman çaplaydı etşu. Aşındak.
1: Kaşgar Yingbing Dada okuş yolunu işte ravan deydu.
0: Yingbing Dada. Anda dostluk yolları 8 kavettin mi şu? Gezdhanıga kegiçe yollar ravan kedi yavuşunu. Kurbancan evet bu. Rahmet Kurbancan. Esleme.
3: Yol süre gençlerin aldı yolları ben gidip şu numara taksiye şu maşını aldı ki çaplar şu kapı
0: var. Ayrıca demek ki bu ya adam. Ya işki maşını ne kumar
1: işte. Bir numara taksiye işki maşına.
0: Aç taksiye bulam da ben şu kapı turp ketken akval ba. Kaşka 20 bin daha da dep oldunuz he?
1: Dep oldum.
0: Onda o sen devamlı turda anlaşla ma yol uçurlarını mol mol verip ben anlaşla anlaşla yetkiz namur kanç uçurlar başını yetkiz geç durayla.
1: Buldu.
0: Örüm çiğerlik adem küçü baylıkı ve icdimai kapalat idarısı 2026 yıllık 3. Türküm'deki işi uğurlaşış, praktika iş oranı uçturuşunu elan kılıp, yaşlığa 395 praktika iş oranı acırtıp edi. 34 praktika oranı emeliyet süpüsü kurup, mektepten ayrılıp işi uğurlaşmadan okuyucularının hizmet tecrübesi toplaşığa işki uğurluşu çıktılarını östürüşüge küş koştu.
1: Ürüm Çehri Saybağ rayonundaki katnaş başkuruş tarmakları merkezlik halda buyurutma 700 punktidin 5'ni 1-1 tekşürdü. 8. ayının 11. günü Ürüm Çehri Kuan İdarisi katnaş başkuruş tarmak atırdı. Saybağ rayonluk çoğun atırdı. Tavallikideki 5 buyurutma 700 punktini 1-1 merkezlik tekşürüp, ölçemde işip getken toksik ilitlani noktuluk tutup kilip bir taraf kılıp, ölçemde işip getken toksik ilitlani yolu çıkışını menbədin tostu. 8. ayının 11. günü düştüğün burun saat 12'de Ping Dengshan Yoli Meytuan Shunying Pongkıda təvəllikdiki qatnas saxışları toksik ilitlarının iğirliğini ölçüdü. Dövlət ölçümü təlifi boyunca litiyliq elektrik toksik ilitinin iğirliği 55 kilogramdın. Qoğuşun kislatalıq batariyalik toksik ilitinin iğirliği 63 kilogramdı işip getməsigi. Onundan başqa elektr sistemisinin normalı qüvvəti 400 wattdan aşmaslığı. Ən tez saatlik sürəti 25 kilometrdən eşib getməsi kerak. Saybağ rayonluq qatnaş başqarış çoğ ətirti Bey Yuan Chuan təvəllik rayonu otur ətirtinin başlığı Fu Kun mundaq dedi. Buyurutma 703-ki işletilən toksikilitlərinin yolda tərtiblik yürüşünü qiliplaşdırış üçün biz bugün Meituan Shuangying xalqara punktiga kelib toksikilitlərini 1-1 tekşürdük. Şunun bilan bir vaqtda buyurutma 703-çilərə bexatarlik təşviqat tərbiyəsi elib badıq. İğirliği 55 kilogramdan eşib getgan va saatlik sürəti 25 kilometrdan tez bolğan toksikilitlər qarta biz bazar nazarat qilish başqarış idarəsi bilan birləşib Meituan punktidagi toksik ilitlarni markazlik tekshirdik. O'lchamga tushmagan toksik ilitlar qarta tuzitish uqtirishi tushirib, toksik ilitlarni tutib qilib yo'lga chiqqan toksik ilitlarning o'lchamga uyg'un bo'lishiga, yo'l qatnashining tartiblik bo'lishiga kafolatlik qildik.
0: Egilnishcha navbatda Urumchiarlik bazar nazorat qilish boshqaruvchi idorasi Urumchiarlik o'ngan idorasi qatnash boshqaruvchi tarmoqi atrofi bilan birlikda butun shahar doirasida toksik ilitlarni maxsus tizish harakatini qanot yaydirgan. Şu günü Saybağ rayonluk katnaş başkuruş çoğun atırtı təvəli gedikki buyurutma 700'lığan 5 punktini mərkəzdik təkçirdi. Fukun mundaq dedi. Hazır yolu çıqqan toksikilitlada asaslıqı sürətini aşırıb əydəş. Biz aldıdı digən ölçəmgi uyğun kəmməyliğən toksikilitini əydəb yolu çıqış. Qızılçırağını büs-bütüş və tətürü yönünlişdi meniş. Bexətərlik qalpıqı kiyməsikdək bexətərlik yuşurun xəvipi ba. Qanunu xilap qılmışlar bir qədər köp. Biz asasıqı yokurka kılmışlar karta noktuluk tüzeş hizmetine elip varmış. Tövende ha. Anlı sayıp kızlarına. Huası doğruluk bir gepa. Yani Ürümçi Daşımın huası Halkıra Norki şehrisinden 6. kavitedeki Norki Hurum Kim Keçek Asıraş merkezi ticaret başladı. Norki Hurum Kimlerini yuş asıraş pasonunu özgürtiş, rengin əsli kaltırış, turaklı temperaturda saklaş, buyurutma bu içi dikiş katarlık mülazimetle kılıdı. Ticaret başlaş münasibeti bilen 8. ayda 499 üyelik yuş bahsi 19 üyen 9 moğa 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahsi 9 üyen 9 moğa çürüldü. Ma yelandılık bunda tutmuşken hunduk deren gepler bekçek ki 299 günde kadar çok. Norka kurum kim keçek setovan makçı azrat makçı bolsanız huası halkara Nork şehirdesi gibi yerim. Onda olsa anlıyorsan ki ofçuları yığılı kaptı şu ofçularını bir yetkiseydi.
1: Doldu. Un zavodining oldi qo'sh yo'nalishda Ravankanda edi, o'g'ango balan. Undan boshqa Nijat taksi, Xotanda yo'l uchraydi, Do'stlik yo'llari Ravankanda edi, ma'qul.
0: Sar bulbul, ashtaqa. Oshxonaga kirib ketgan choy bilan girdim, non yeb chiqasimmi, bo'lamdo?
1: Nashxonaga kirib ketgan,
0: tugurib yegim batdi.
1: Nashxonaga kirib etgan choy bilan girdim, non yeb chiqasimmi, bo'lamdo? Mening etgan choyga girdi, tugurib yegim batdi.
0: Bo'lmay,
1: nomus qilib baramayotdi men deydi.
0: Qiziqmi?

0: Karidesiz kırıp açtık yep çıkarsanız buldu. Gırdını yüz, gırdı
1: Öz
0: bolsa boz,
1: ayız,
0: boğan çay
1: gırdını
0: diye
1: çok
0: lan.
1: gırdı adette bulmayı etkiden. Gırdını öz ivili,
0: Etken
1: aşu
0: çaydan birini
1: etken
0: edip
1: çaydan birini
0: yap mıyım?
1: buyurup lan yap mansız buluyordu.
0: O kaçangıcı o anım dep kala, manım dep kala da yaşaysız Peri'de. Hotelden uçurum dep olduk. Baktım diye anlatmışız ona azıcık sonra.
2: Şincan Uygur Akın rayonluk Mordi Hanım aldı ki yolları ki tutmuşlar.
0: Şincan mozini aldı da tosluşba dedi.
1: Onundan başqa masıcı, şopur, əzmət deyən dostumuzda. Taksi aydaş kinişkisini iliş üçün çoxum prava. 3 il toş kerek mu? Ya ki 2 il bolsun bulamdu, deydi.
0: 3 yıl.
2: Siz görürsün bu şu Kansalı Karabağayını sattımla imtihan kursuma yol tutup et.
0: Oldu. Ma kontiyon tazaydıgan bir nesi var dedi veli yarcımı. Tordun şu nesden evlilip şunu olan sel proydan bu kaptı ki maşına. Şunu koyuyordum onşal de deyip şuna dedi bana.
1: Evet.
0: Oldu taksi abli kim?
2: Selam bir izletti, biz akıdan da şibretteye maç çapçaldın, kocaman gayi fanşan, yolda sizi kravanı.
0: Çapçaldın kolcuğa, he? Esnime.
2: Yol süre, yol falan aldı, yollara aldı, yollara kalktı, başka aldı.
0: Şu bayan kıyıp gene. Açtık, deptik hem de.
1: Vusovi ya, maşinayı da vatkan şoför dostlar. Pas belgenliyken bir çetki tatıp koyunla. Maşinanla ne? Oldunla bir kat tursa ya ki işterek mamaydı gençler. Yolunun kalk oturduğu kırılıp telefon oynayıp mansanla yakışı bulmaydı. Bu yollar sizden veya ki minan yolum emez. Onda kımanla yolunu bütün ilgilep mağdı gençler. Depti
0: Long Trenci koş yolun işte maşallah selcik diye uçtuğunu Ali'ye verip de buldu. Mavo bir maşın John Yuen'in ki aldı da şimdi bir 13-39 if anlavatkan bolsanız 10 trap kaini şıkkınız içilip yepilip kıyvası mı
1: Eydep
0: eydep
1: git
0: keti
1: bassız.
0: verdikken siz laba vurup eskertip koysa tekim içtik eydep kettiniz karap koyup. Ama maşınınızın kaini şıkkı uçukken içilip
1: İçilip
0: yepilip
1: battı
0: içilip
1: hocama.
0: yepilip git pardı o. Kanat kıkıp dedi bir sektik git kalmışsın cuma anlatkan bolsunuz.
1: Sel
0: Tekrar.
1: hatırlık şu kaptı hocama.
0: Ravan taksi.
2: Bir yetti tek yol karıma çıktı vazir kiliyorum Ravan kenar.
0: Kepte vazir etrafıdaki yollar Ravan ken. Makli. Boldu. Daha sonra tövende azdırak ele alayımız. Yak. Çıkarak ele alayımız.
3: Şiltı batkan numaranız iğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızı bir kaç kettim deppemi geçe iyisi de tutuval almaydıgan bulsa, Şincan Telgrafı'nın okuguçlar numarığı almıştırın. İğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numaranı işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telgrafı'nın ticaret sağlığı bir pijirin. Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengin əsliki keltiriş, turaklık temperaturu da saklaş, buyrutma bu içi tikiş katralık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılıç bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
4: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı, asıratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çerçisi verin.
0: Radyo anlayış dostlar, yakışmışlar. Programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır hemimiz turmuşta inçik hesabat kılımız. Hazırak pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behudu xeşləşini xalımayımız. Şun dakika. Meyli aile elektrik üskünüsü ya ki öy sərəmcalları setvelişti bolsun, ixtidar baha nisbitini birinci oranğa koyumuz. Biz bugün hemmi aile digidek ihtiyaclıq, ama oran dışta işkilinib qaldıqan su tazlıquş doğrusu doktorumuz. Setvalay desek kımmetli gidin. Setvalğandan kiyen yana pul xeşləşdiğini ənsirayımız. Setuvan mayıl desek, salametliğimizgi təsir yetiştin ənsirayımız. Hem de işkilenme. Bugünkü programımızda Erzan Toxtaydıgan su tazlıquş itibarlıq paliyet ötküzümüz. Programımızga 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıquş Karxandistin Nurziyani Pul Tecep Hatırcam Alda Su Tazlıquş Setveliş Paliyetini Tonuşturuşu Teklik Olduk. Yaxşımsız.
3: Riyasetçi yaxşımsız, radyo anlıqıcı dostlar yaxşımsızlar. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, ıqtidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüknün ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setdiviliş əndisini özgərtip, ayıqı bölüp pul tapşırış, onunu kuşup, köpləp soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülükni su tazlıqışını həqsiz sınap işiltiş, az pul xəcləb, uzaq məzgil işiltiş imkaniyeti yıkılış.
0: Əmsə tezrah təbbiyyirən köpçülük bir anlap düşünüp baksın.
3: Birinciden, kızıq liniye telefon nomeri 4006-00-1929, 4006-00-1929'a telefon kılsanızla, öyünüzge haksız aparıp, lahiyelap, orıntıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü körsiz. Yarsa razı bulsanız, epkalısız. Yarımsa maskemeydikken de karsanız, çersiz kaytırvetsanız buludu. Bir pun hajlemeysiz.
0: Aval haksız sınap işiltiş. Yarısı andım pul töleş. Bek yaxşı sülke. İstimalçıların adı tegin maskeldi ke. Eğer yarap kalsa, ayda kaç pul töleyimiz?
3: Haksız sınav işiltip razı bulsanız, ayda 199 yuandan 13 ay tölesiniz buludu. Resmiyette ki, üsüm hakkı ilinmaydı. Haksız sınav işiltip razı bulsanız, ayda 199 yuandan 13 ay tölesiniz buludu. Resmiyette ki, üsüm ilinmaydı.

0: Akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız, 3 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay demleşik işletsiniz boludu. Su kaynatıp yürmeysiz. İşkinciden, mənpi iyolluk çaş kurutkusu soğuk kılımız. Kuvvet çoğun, çeçinizini tez kurutudum. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden, 399 yuan kımetindeki yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kakla pişirildiğin tamaklarının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı. Yukarıki tört kıl üskününü bazardan setip alsanız, 2000 yuan yakın pul xərcləyisiz. Bugün bir pun pul almay soğuk kılımız. Su tazıqışkı erişiplik almay, aile elektrik üskünsüge haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
1: Verdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
0: Şundak, kızıqlinia telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazıqışının süptüge 3 yıl yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adette su tazıqışını setip alğandan kiyen süzgüç almıştırışka pul köp getidu. Süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp bəsək, kəm digende 2000 yuan tecep kalalaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılan 30 xeridar kılıba.
1: Nurziye şundak inik çöndürde. Kandak talla çakıda konuları sambab olduğu dayman. Pul tecaydıgan pürset. İtibar pahalitine koldum bəmən. 30'dan her vaqt tuşup getirdi. Programımız ahırlaşsa soğukat bir iş əməldən qaludu. Bağası mı əsli qaytudu. Əmdi bundak pahaliyet yok. Pul tecaşını süpətlik su içini oylavatkan anlıqçıla dərhal qızıqlinia telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Kancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şun çüköp oludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu qetimlik pahaliyetini yeni bir qetim təkiləb koyay. 30 gün əksiz sınav şiltsiz, yarımısa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəqat 199 yuan töləysiz. 4 xil soğat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haksız orun tip berdi, seçtin kiyinki mülazimət kapalat gege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Fakat bir qancı ilsan qaldı. Texe telefon kılmağın dostlar vaxtını çan tutup kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
0: Bugün kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılıp zakas kılgallağa bir pun pul almay 4 kıl soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız, 3 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talkının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay demleşik işletsiniz boludu. Su kaynatıp yürmeysiz. Turmuşta pul tecimesek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltilgan bütün aildikilerin salametki münasifetlik turmuş buyumi. Dərhal kızıqlinia telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Fırsatını koldan berip koyman.
1: Bugünkü paliyatın məzmununu bir tekrarlı etey. İnsanları tutulanla. Üyünüz kapırıp əksiz orın tüperdi. 30 gün əksiz sınav şiltsiz. Yarısa pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Yarımısa şərtsiz qaytırırsanız buludu. Bugün telefon kısınız akıl toktuk sudan. Mənpi iyolluq şaşkurt koş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haksız almıştırıp bir iş itibardan bəhraman buludu. Dostlar, tecaş kün ötküzümeyen deydikənmiz bundaq itibar pahaliyetini koldan bir koysaq olmaydı. 1-5-09 Şiyu Şençvən su tazıqışını ərzan setveplik anmay, soğukatkı erişidikənmiz. Dərhal kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 telefon kılın. Cəmi san pəqat 30, hazır bir qançılı qaldı.
0: Köpçülükke bir hesabat kıp berey, adette su tazıqışını əzan boğandı mı 3-4 min yuan setip alısız. Özek almıştırış hakkı, materyal hakkı, öygü berip, mulazimet kılış hakkı gibi bir monç pul ketidu. Bizden bugünkü paletimizde haksız orın tüperimiz, haksız sınav şiltsiz, ayda 199 yuandan tölüsünüz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilip 2000 yuan'a yakın soğat berimiz. Алдын телефон кылган 30 херидага сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Суу тазалыгычынын сүптүгө 3 жыл капалаттык кылабыз. Маны бу аз пул кажылап чоң иш бежиргенлик. Азыр эч ким бираклы бир мунчу пул кажылап нерсе сетип алышын каалымайды. Иктидар баханы сүпт жогор болуш истимал шекли адаткы айылларга беклемас келеди. Унун үстүгө бүтүнлөй хаксыз орун туп беребиз. Сетиштен кийинки мулазимат капалатка ийге орунтушта аварчылык

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejaq qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar soat qancha bo'ldi?
4: Ey usta, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
5: Yo'q, bo'ldi, chiqmay qolmasa.
6: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tirt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunun dike balam işiltik o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın evlatıkçı işiltik anımız mengülük trik ve tırt.

0: uchirni beribdi. Andan Baxtim ismli do'stimizning ovozli quchirba anglaylik.
1: Yo'q olmo milliy taraflar fikr yurish yo'llar avar.
0: Rahmat.
2: Ma Abdulim Abdulmet degan do'stimiz aytdi, Fungchi Kotsi qo'shishunishdir avankan deydi, ha?
0: Rahmat do'stlar, endi hozirning o'zida yana bir qism yo'l bilaklarida mashinalar bak ko'pa yurish osti bo'yotdi. Mush yo'l bilaklarining uchurlarini sizlarga bir yetkazib o'taylik. Chujang yo'li, mavu Nangunyanga qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p do'stlar, yurish ostaraqa.
2: Undan boshqa qarsak, Yishuanning oldida avtomobillar Liushan yo'li, yana Liushan Nanlu, mushu Liushan bog'chining kirish eg'izidan tortib, yon ishkidan tortib, hozir mush Yishuanning Balu'nun aldığı çıkıptı şeyin yolu cevap tüm oğla bək köpken.
0: Yeni qarsaq dostlar, Sanfango şimali yolu mu? Mau Çi Canyuan'a qarap mangan yönlü, şundaqla qarşı yönlüşte oxşaşlı maşınlar intan köp yürüş asta.
2: Sayı tez sürətlik yolu, yani Suzhou yolu götürmü körükünün asti qoş yönlüşte aptım oğla biraz köpken, eh?
0: Andan mau Nanzan'dan, Hoca Nanzan'dan dostlar, ma Guanghui körükü qarap mangan yönlü işte, məli körükünü ustu bolsun, astı bolsun, maşınla biraz köprəkken, əndi bayatın nur uçur bəgən, poiz gəldi, dəb kira uçur berib dikən, şu ətraptiki dostlarımız dərhal berib, muş yolucularını caylağa sağ salamət bir yet güzü vətgən bolsanla, bəlkim əndi yolucular köp buluş səbəbinin ma yolda maşınla biraz köp boğan buluş mümkün.
2: Doğru. Onun da başka karsa Hana yolu kötürme körükeden ötüp muşu Midon Nanlu çıkış eğizden başlayıp saytı süratli köle muşu karşı donlu kötürme körük kekçe abdumobula biraz köpken he?
0: Andan Huanghe yolu da dostlar Johnny Doktor Hana Karapmangan yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta yani ma Çi Can yönden Johnny Doktor Hana Karapmangan yönlüş andan Doktor Hana aldığa kegende koş yönlüşte maşınla intayın köp yürüş asta buluş ehvalı ba andan Çitay yolu da abayatı mıydı 9. görüktün muşu Huanghe yolu qarap mangan yönlüşte muşu bölükü de Çitay yolunun maşınla biraz köp yürüş asta dəb Kerya köçüsü de mu maşınla biraz köp Xotan köçüsü de mu maşınla köp əndi muşu Junyi doktorxanın ətrafıdaki barlıq kiçik köçülada hazır maşınla köp ə dostlar
2: Onun başqa qarsaq muşu Şimgo yolu Yani muşu Şimgo bağçının aldıdaki yolda koş yönlüştü abdumobullar köpken emdi bu birsige bağçı kırdıgan abdumobullar mağı abdumobul toxtalğı ornığı üçre turvatkan abdumobullar buluş mümkün. Yani birsige bir yada emdi bir yesi ulan bir otur mektep ba emdi de hazır okuş başlaydığa vaxt bu emdi ki yesi giyini beri vatkan balla bakken çoğu aldın kıtın basam. Belkim şu sebep tosluş mümkün en asasıqı şu yeni muş bağçı kırdıgan abdumobullar Әмешәді өчірәді тұрды кен, ә? Шынан үшін тұрсып кетіп тазыр.
0: Andan dostlar, mau Say yolunun əhvalı qarsaq, Suju yolu ötüşmü körük bilən, Xınan yolu ötüşmü körük arlıqıdaki böləkdə, qoş yönüşdə maşınla biraz köpə, yürüş asda, Yishuanın aldı tərəb, Balu qarab manğan yönüşdə maşınla biraz köp, qarşı yönüşdə mü köp, ləkin aldı tərəbdə maşınla haqiqətən köp gə, dostlar, Balu qızıl çıraqda.
2: Onun da başqa qarsaq, müşu... Jujang yo'li, Jujang yo'ldan kelib, mush o'ng'i burilib, ma'lum Jujang yo'li ko'tirmi ko'rki, ya'ni Wuchao deb qo'yamiz-ku. Wuchao'ningki mush aylandigan yo'l eg'izda qizil chiroqda avtomobillar ko'pganda, mush ko'rik ustigacha avtomobillar to'sib ketibdi-a.
0: Andan do'stlarimiz mush Lungchuan ko'chasining bugungi ahvoli xillam yaxshi. Ya'ni ma'vo Menjinning oldi taraf, Sanshanga qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta qarshi yo'nalish ravon. Mashinalar biroz ko'pgan, lekin alayda unda to'silgan yoki turib qolgan ahvol yo'q. Andan ma'vo Koni Menjin hisobda Jianlai Changning keyin tarpidaymiz qo. Tianchilu qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta, lekin Tianchilu mu haralda ravon, Xinhuanlu mu ravon ekan do'stlar, boshqa kunlarga qaraganda May yolda bugün maşina azraq. Andan Jingyin yolu da buza qarab manqan yönlüş. Emde sayat avtomobillari asasən mişədi sayatçilərini düşürdük yəməz. Muşuna müşək yəgəndə maşınla biraz köp yürüş asda aldıraydıqan dostlarımızdan başqa böləklərini talab minşini təvsiyə qılımız.
2: Aydırım tez sürətlik yolaninki muşu konu aydırım, yəni ürümçi, diopo, halqara aydırım. Konu aydırım qo mağdıqan tərəp, mağdıqan muş yolda avtomobillar köpkən qarış tərəpdə mu? Avtomobillar köpkən, yəni muş kiçik diopo götürmə körükdə ötkəndik illa avtomobillar biraz köpkən. Şunun muş aydırım qo mağdıqan yolcu bu əmdə hazır, yəni aydırım qo mağdıqan yolu qan ikən. Dostanın bir baldır öydən çıxıb, baldır qozğulub, muş səpərgə çıxış planı yaxşı düzüşünü ümit qılınız, ə?
0: Andan davan şimali yolu, davan canıbı yolları naydı raman dostlar. Yen an yolu mu hazır raman kene. İtipak yolu şu Tavuzcan Kızılçırak'ta koş yönlüş tehta bazadın. Tavuzcan Karapmangan yönlüş şundakla karşı.

0: maşını yollap koyduk.
1: 2018'in geç sende ayı tavuğu bu maşını kasmanın alı geyinde buldu. 2014'ün sende lağdın en ılgır edildi. 25 bin köy etrafıda.
0: 25 bin köy etrafıda, he.
1: 2019'un ki meytan etta bu maşın bazarbaz 50 bin etrafıda. 2013'ün kemri etta, eğer konunun sürü kemri etta, 20 bin alı geyinde buldu. Yeni top kemri bulasıp etta, 25 bin bilen 30 bin alı geyinde buldu.
0: Boldu. Lanshin Jiguan 2024. 2024'ninki Lanshin. 2024'ninki Lanshin Jiguan deydi. Lanshin Jiguan maşina 2024'ninki nech pul atrafida boldu deydi. Bunu mu yollab qoyduq hazır? Bir bahalab bersin qani. Onda yana tüz ma çakını almıştırgan işkende onda olsa telyanız var ki karan siz gibi bir katım agahlandırış belgen bozucu vaxtı da özgertinci mi çakının gançı var balon emminesini özgertipsiz əsliki kaytur digen bozsa vaxtı da əsliki kayturup əsli zavut ölçümü tələb bu içi aydınmışsınız bu maydani bunda xmans bir xətlər yürüyüş təsir yetidi başqış yok. Bir xətlər avtomobil əyləş təsir yetidi. Onun üstüge bu avtomobilla aynı vaxt işləb çıxırgan vaxtımı qançilik çaq bu olsun maskelidu qandaq qançalı üçün motor deyimiz, hərəkətləndirgə üç küs sistemiz deyimiz ən bir xətlər ən yaxşı alətdə hərəkətləndirələydi o dəb bunu süper texniki nazarətçilik orulurdun bunun bekitib, nurğun ölçəb qılış arqılıq muşundaq bu olsun ən bir xətlər ən yaxşı buludu dəb bekitkən əsə onu nurğulğa alımla madak tetkik çıkan neyse onu siz kalıganca öyde oturup lan çakını yok atı verip gancı verilerini çok küçük olmaş durup onda kanka o maçın bir asman uçmaydı o cuma aç esli kaytur digen bolsa çokum aç esli altı kaytur o maçın ne
1: işte ma zilem birinin akran siyar videosu burada 5 kilo bu maçın 80 bin koyunan aldı kendini buldu işte ma zilem tekrar cıvan etti ve cıvan daha gelmeyemedim çünkü Çıvanın yanısını 175 manı şahit olup tek yaptı getirdi hazırlıkın içkinli kol bazarı çırp kartak mı? Şimdi ben 23 gün filmi yine 300 manı da durdu bir yerinde. Sonra etkilerine kaldım hiç makinle.
0: Meyli. Mavu 2021'ninki meytan maşından birisi var ki maşını backpack kez çıkmak mı kandaydı? 2021'ninki meytan ki ne? Meytan maşına kaç bir etrafı da buldu bir bağla pekan bostaydı. Bunu mu yollap koyduk? Ondan yaxşımsızlar, riyasetçiler meninki maşinamı bir karımıdığınla tört kıtım yollap tört kıtım yolluğunuz ile kıransız atsız tereptin bizden maya tereptin bir kıtım hikamet o hazır kayıt yollan ha maşinanız ne benim maşinam bağlamam sizler degen uçurunuz 6-7 kıtım hikamet o lakin maşinanızın uçuru bir kıtım hikamet o madak ki ondan mavo pika maşalla bağımıdı biz yezide işledik. Hey, bu ekberlerde PK maşını yok mu ikinci mi? PK maşını bağımı dedi o. 20 milyon etrafı da PK maşınla yok mu ikinci mi? PK maşınla cık tutmaydı. Hem de kulum koşunları da bağıp kayıp kalsa siz açı telefon kılıp sürüştürüp bir vaktini bir kilişip aldı bilen ekberlere gidiyorsunuz. Mandak maşınla olsa bir körüp bakkan bulsanız diyorsunuz körüp resimlerini evetse, onundaki yarısı bir maşına adın dikit kelsiniz bulduken. Biz bu şu 700 erik yüzyılada çıkarak kaydettik. Bir nesi yüktak basıdığında pika maşını kolaylık gelip aldı. Bu mu? Gep durmakken. Şuna bir 20 milyon etrafı da pika maşını alaydıken işkinci kol. Dikin bu baha dair ise pika maşınlar hele bağımlıki değmem ben. İşkinci kollarını görsünüz. 20 milyon etrafı da pika avtomobil setvalim etsiniz. Hele maşınlar bağımlıkça. Kendi bir bazarını bir tekşürüp körüp kırkıp baksın. 2012'ninki meytan maşınısı neç pul etrafıdı bula deydi o alımcanın maşınısı iken.
2: Тяншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомандыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектепке. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери

0: 302 66 50 10 20 02 87.
1: Telefon numarını evetken bozsunuz da. Bak Tursuncan'ın numarı ne? Bölümümüz Ekbercan. Numarınızı bozsun bir evetken. 138-499 01-42. Bu numar şu. Veşin numarmış hocam. Ot yürek. Ondan olsun çöle karayla.
2: Eğer şu birini etkap verinler de kalsınız da şu Tursuncan'ın bir başarı atlar. İkimiz 21'ninki meydan bekliyor. Bu makinin pazar başı 80.000'de 85.000'de kaya buldu. Ama pika doğruluk sorgan dostum 20.000 koyuğa. Pika çıldı o kadar yamağına, pika da çıldı cuma yama ezan başını kaya o pika dedim. Biz onun dükkanına yendirmen pika pazar var. Çalsan bu da 20.000 koyuğa kadar yamağına pika alalıyız. Eğer şu birini et kapıyla da kalsınız da şu kursumdan bir baş alaklaşsanız biz onun kursun efendim nihayetim amrak pika attım bunlara. Hem tek bilidi o pika maşallah ne. Aslında sen kurup alakalı şeyden kısmaz birini. Kipip sırkaya çekim buldu cuman pika attım beni. Zikir mantel yanayma sırkıldı.
1: Açta kınanla açı ama numarını evet bir el tursun canın ki. Koşu varsa onun için bir aldırma hem de. Vakti etke vakti da bir yollap körpese. Sen bir arsa aldı kaka vakti da. Andan dikit kese bir ilişbe sana bulattı. Yezdi işlet edirken. Bir eylen dağınlık dön maşallah be köp tosluşpa. He yol haberi bir ey. Dağınlık döğünde maşallah sel köp, lakin tosluş bağı deyip, nuruf çürüyorlar, değil mi haklı? Ben Maralbeşi'de Çin'i kış basıdığın işler bilen şoğulunum ha. Örümçü gibi erip Çin'i kış basıdığı Allah'a yardım etsem, köylü kimge ne çıpıl verdiğinde o deyip, o alımcan bildi. O alımcan. O eslim et şu. O şimdi meksus da şu bezekçilik işler bilen şoğulunduğu adem ha şu. O şeyden bildi cuma. 2013'ninki meydan maşınısı, bunu yollap koyduk cuma. Andım mavo Asgarcan sizning 2014'ninki ishki diyetlik qonunlik gezi va xallandadim bir savat bu 7 kishilikdi Asgarcan. Bu mashinani yollab qo'ydik. Onda yodikor mashinaningki qatnashqanini xilof qilmishini Dondaliyangdan bo'lak yadimi bir taraf qilib bulamdi. Yemin dasadi bir taraf qilib bo'ldi. Ber bir taraf qilsangiz bo'ldi. Sochiningki bahosini bilib oldi ham rahmat. Arzimaydi, arzimaydi. Bilib olgan bo'lsangiz 35 ming nomangan 2023 ninki 8-nji ayningki oxirinlik Finlandiya Urumchi nupos. Mosha mashina nechi bilan atrofida bo'ldi deb so'rabsiz, ma'qul. Buni mo yo'llab qo'yaylar hozir. Ondan 2020 ninki 21-nji ha vushgo. Maydon xavqo sen bo'ling deb Jurat'ning bir mashinasi bor-ku, bu mashinani bir bog'lab olgan bo'lsangiz, ha. Hozir yo'llab qo'yaylar Jurat'ning mashinasini. Onda yana men xullarga mashina olmoqchi edim. Kuzupluq, gazlıq 3 metr 30 xolalarga 3 metr 80 lik mashina tanlagan. Mushning o'xshash gang topluğu va mushning o'xshash gang topluqmi bor ekan, qaysini elishni bilmay qoldim. Mening gazlıqni og'im bo'ldi, gang to'qliq to'qliqim bor ekan demoqchi ekansiz. Onishimcha gazlıq mashinalarni ba'zan bir yo'llarga, ba'zan bir idoralarga Açtak, hem de çok karan. Özünüz ehval karan. Hem de bunun pulu mokşumaydı. Açtak olarak buldu. Hem de bana kola Allah, maşına edevat kalla. Yani şuna bir mesaj bir baksın. Hem de bunun maşını tallığa baktı da. Kandak tallaş gerek hem de. He? Bir mesaj bir baksın. Ma ihtipak yolu Toğuz Can'dan, şu Tiyanşan Bağcısı kendiçe yollar avan kendi kapıçlarını genge balana verip de. Andın Halidem. Hoş geldin
3: Yaşma. Ben Savniyan'dan Ağan.
1: He.
3: 30 ming koy etrafida to'q may yiqilg'iliq mashinam olaydigan qaysi mashin kelar?
1: 30 ming koy etrafiga ham o'rlash energiyalik Corolla, Levin shu mashinalarni os bo'lami Akbarjon? Anglayotgan bo'lsangiz, 30 ming
2: atrof. Shuncha falanda aynan qatishgan narsangiz, bu mashinangiz 80 ming koyning oldiganda bo'ldi. Chunki bizdimi birisi bor, shuning 23 ming koy eng ilg'arisi.
1: Ha.
2: Bek olmanga 30 ming kilometr yo'lmandi. 89 ming koyga sotilib, bütün Avstraliya sotib bir bo'lmasdi. Anonimki 2020 dan 2021 dan meydan deb 80 mingda 85 ming qadar bo'lmasdi.
1: Ma'qul.
2: 2013 dan meydan deb 15 ming koy atrofida. 2014 ninki apranlik xallanda deb 60 mingdan 65 mingga. Yil boshida shu tarafga 60 mingdan 65 mingga bozor bosatda bo'ldi.
1: Ma'qul.
2: Agar shu birini atab beringlar.
1: Bu ben kusur. Ağul 30 min kö etrafı da arlaşma energiyelik yaptı mı bulağın batı. Yen prav ağağın deyip ben Halide uçur yolu yaptı. Kandak maşallah kile deyip şuna deydi.

0: Şey, şeyinin ki bir parçasını bak ya, encürle pişik gitip değil mi? Encür, vah vah vah vah vah. Neyin encür ki bu? Şey, bek pişip bu encür.
1: Ben buranın otuzuna kadar oturduğum etrafı da Tokma Yarlığa çıktı. Yani Tokma Yarlığa Karolla, Lüzen diken mesela ne ki yalaka, otuzunun da bırak bulduğu diğerleri kildi. Bu ne de tavsiye yapamayınız. Çünkü bu mesela şükür ülkelerin özüsünden şuzunun şuzenlikinin etrafı da aslında minik etken mesela. Hem niye kırgen dikeni ver, 70-80 manı saatleri tan salgen diken de bunun bazı şu tarafı nereden çıkıda şu an ses. Yani 10 milyon kostunuz, hem şu Toyota, Lüven diken Karolla diken mesela ne ki. O 7-18'lerinkine fitur alaysız. Aile işletken takıldır mı? Lekin hem de şu 8 yıldır açık parça 30 milyonu abayızı kurdum hem de 600 milyonu bırak buldu diye yaptım. Bunların hep kalsın zorken.
0: O şekil gamısın. O bırak olganım ama uzun uzun ara katırca meydi gidek lazım. 10 min koy pul kuş gerek şuna ama pakız araklarını alayım dese. Bu şu aylap duma bulup beydeydiğen. Buruntunla ait asra pakız edilgen de yaş araklarını alayım dese 10 min koy. 40 min koy etrafı da. Bosun meyli deseniz az yokur gidek. Maşallah kildiken. Çıma. Andı yine. Ma Oryx 8, 2018, 30 kaç pul etrafı da buldu da bir yollap siz. Buldu. Bu maşını hazır yollap vereyle. Bu Runway'nin ki bu maşını sizin hiç pul etrafı da buldu. Makul. Ondan 100 bin yu etrafı da maşını seti almak istedim. 100 bin yu etrafı da şu Lishan dövültümüzde işlep çıkarılgan arlaşma energilik SUV maşallah olsun bol diye dedim. SUV iladın, arlaşma energilik SUV iladın 100 milyon ya etrafı da aptumobul tallaşka doğru kese aile aptumobul kılıp. Kaysa aptumobullan tallası buldu. Onda yine Bauma'nın ki Çabır maşından birisi var. Bauma Çabır deyip yollap koyup siz. Yıl sana o üstü diken he 2021'nin ki 2021'nin ki Bauma Çabır. Bauma Çabır. Kaç bol dedi he. 2021'nin Bauma Çabır. Onda yine yakışmışlar Audi maşınıga ben bek amırak dem Audi maşının ki Mayıs serpiyatı bek yokur kayısını gördünüz yani bir markaga ne ataplam ma markalı kaptım o bulunan Mayıs serpiyatı yok re ma markalı kaptım o bulunan Mayıs serpiyatı töven de ayrı versek mi bulmaydı okşaş bir markadaki ki kaptım o bul tıplarım okşamaydı kaptım o bul tıplarını okşamasına kalsasın Mayıs serpiyatı mı perek oldu şuna bir markanı ataplam mı Mayıs serpiyatı mı yedim ya ki hiç. Hem de Audi'nin ki maşınlarının içi de may serpiyatı yok olur mu ba? May serpiyatı tövelir mi ba? Siz hem neçbul etrafıdaki kayısını gördünüz. Şunu bir düşünüz. Ma maşının ki de tipini de yaparsanız. Anda şunun kartı. Şu avtomobilin ki may serpiyatının nereden nereye hiç geldiğini. Anlıkçılar bulup mu? Emliye de bakan anlıkçılarımız de yaparsa. Ben haydi gel bana mançilik yavatı da mayne. Hadise tekim inik bile olalıysız. Şimdi. Andın Tida maşından bir sıva seti bitip ben orlaş menergilik maşını alay degen de Tida.
1: Ne için çıkan Tida? Ergen dostum, yakışık ergen dostum, tükülenler ene. O kadar da atlak da işin bulmaydı. Maysar pek tüven o değilim ki. Bu ne için onu zırh karaydı.
0: Makul. 100 milyon etrafı da orlaş menergilik aptuma bulanmak çıkayız. 100 milyon etrafı da ilişki doğruyken SUV bul iş gerekken. Eşkinci kol aldıkken 100 milyon etrafı da orlaş menergilik maşını almaya değil mi? Kaysını alsam bula dep yollaptı. Andı Mavo Tida hem de yılsan ne verdik de. 2018'deki Tida. Hangi bu etrafı da buldu dedi. 2018'deki Tida. Oy bunu Eslim'e yollap koyduk. Bunu Ekber Can'ı yollaymaz buna. 2018'deki Tida. Mavo yol haberi Seyfiyan'ın aldıdaki yollar mı koşuyorsun işte yollar avan kedi ya uçurunda nur evet to. Andın mininki maşlamdan turumuz kalan. Aşı namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecrübeden molligran bir birin ha. Molligran basınız aşağıda aşı siz diken aşı almış turş kalan turumuzda deskideyimiz aşı. Geçirlaydıgan bu kaga yerlerden hemisini almış tur bir eleydi cuma. 2025'nin ki cüzün eliyette neçbul etrafı da bula deydi. Bunu mu yollak koyduk? Розджав вчора

0: فلان مزيني بشتوت تشكاري والخير لسان تشكاري كلام بغنو وبكير بوشي نشكي الله رغان كان أكثر جمع تسنجم وشاك باريات بالات بام يسمى زكاة يكتا أكثر جمع
1: أكبر جار سيزي رحمة تيدو
2: Yüzmanga atıratı tokma arda tehcik kalır. Gözümüz altın bilirim var. Ana yakma sosyalvi mesela. Bundan ana yana kovi onu gendek. Toyota'nın ki ravi testi gendek. Masumları hemen şu yüzmanga atıratı bu adı dışkı. Kocuğuna yakmasınla. Hem de işam asıllan da mesela bizim tıkılmaz tuz işama bas, yarvi bas. Dık durma yüzmanga atıratı kalır.
1: Şu. Bu yüzmanga atıratı yüzmanga atıratı da aptomobil seti aldı Allah'ım mı köp? Lekin bu baha dairesinde tallaşma hakikaten köpken de. Abdurrahim Kavçoğlu'nuz.
3: Oyun ziyaretini gör, kodili yol kayıvrı. Şahsay Şimali yolu, her bir azat yolu yapılsın, her bir yolu yapılsın, her bir aldım yolları.
1: He, buldu, makul, rahmet. Ama bazı anlatılırımız mı, Abdumobil'in ki, Zan Abdoğan teşhir pekanla, yılsan ne? O yazmamışlar, onda olsun yani peres kıkılıp olmuşsa ya yolla pekılıp olmuşsa. A uçurum çıkmadı dedi ki anlaştılar. Bir kara pekınlacım ha yılsanını. Maşınınki yılsanını yezip bir tolukla bir evetken bozanlar.

Ma arlaş menirgilik Camry alay mı? Arlaş menirgilik Livin alay mı? Dep sorap siz karan bu işkise bu deriz okşumaydı. Bu asım okşumaydı bu karan. Bu Camry digen bir deriz yokur durdu. Livin bilen Karolan seliştirsiniz buldu. O Camry ile Livin seliştir verip an alayım man alayım siz elbette emmedem Camry ile ha. Dedi o. Lantiyen güldüğünün ki aldığı koş yolun işte şunda ravan kendi yapıcının gengo balanı verdi. Şimdi 21'inin ki ma binyüye bir de tüyatının ki bahası. Neç bir etrafı daha depsiz. Bunu mu biz Ekber gibi bir yola koyalım.

0: Hazır mı Ekbercan, bu çürüllapta bu kemriyle yağcı olun, malan seliştirin. Bu karılla ile livini seliştirin. Şu açık seliştiriş. Taze bombayı kaptı. Yakışmışlar riyasetçiler. Ben mavu. Maşinamını satsam 3000 koy kaldı iken. Bıraksam neç pul verdiğim daha. Bırak öteyim o, satayım o degen noktada sel iş gelinip kaldım. Şimin köy yuvap kayıp kalsın, seti ötmem siz onu bırak kuvvetken de maşinamızdan evvel yakışı olsa kıran. Başkalar paydalanıp kalay bir azrak bir mezgele, haydi haydi gen bolsa, haydi son. Hani o posunu yutkep yüzünden namı kılıp bir haydi varsa buludu. Hem de maşinamızdan evvel bek boş bolsa karşı taraf kim dep kırama, maşinanın evvel bek boş. Siz haydiyseniz mi sizinle bir çarşıtıp koyayım ki? Bıraklık bitey de ya bırakı bitin bırakı versiniz. Hazır maşını bıraksınız 3000 koy vermeydi o. Lekin onu bir isterek ip kılışınız mümkün. Kağın ne maşından evvel karaydı ki karan. Bu 3000 koy pul vereyi digen maşını mı belki onca ola köp pulu birip geçişi natayın karan bunu ki. Bırak sağlıklı dün. Çoğu maşının ki evvel karta andın verdiğin pulunu ula bekitirdik emez mi? Ma 2022'nin ki Hongqi H5 maşından bir sıvakya mağlıcımızda. 2022'nin ki Hongqi H5 he. Hongqi H5. Hangi bu etrafı da buldu deydi o. Evet evet dok. Onda yine yakışmışlar riyasetçiler. Benim ki ma o Meytan. 2017'nin ki Meytan'dan bir sıvakya 2017'nin ki Meytan. Kaç pul etrafı da buldu dedi. Bu maşını yollap koyduk. Andı yine ben de mavu koydum. KX3'ken he. KX3'ken Arap'la bekalayım kambap gittik de. 2018'nin ki Kia'nın ki KX3. KX3 he. 2x3 kaç pul etrafı? 2018'den maşını çıkan KX3 Kia'nın ki. Bu maşının neç pul etrafı da buldu degen sualken. Bu da hazır Ekbercan bir bağlap versin he. KX3. Andıma 2018'nin ki Civic bilen 18'nin ki Lamando kaysın setilişimiz garziydi o. Deydi o. Bunu mu yollap koyduk? Andın Abdurim kamını buruk çoruğa kalmayın.
1: Hayır, jetilitör, hodide yol kavrayın. Şafay canı oluyoruz, kuşay yolu yıkılsın. Bakı bir yolu yıkılarak mağdım yolları
0: var. Oldu. Ayşem Gülman'ın uçuru yollap da hazır mı? 36. otur mektepteki aldıdaki yollar normalken. Ama şunda obdan kopu gön. Hep yollap da. Hem de senin yeniden azırak ısıkken. Sık ütüp gelişinden aldın eliş tedbirlerini yakışı işlenle hem de hemenle. Makul makul, rahmet. Nur'un avazı okuyorum Nur.
2: Yakşı avçı yüklü futbol koçlar mı da bana?
0: Makul buldu rahmet. Doktor Khan'ı görüp teşhirt kentim. Doktor mu şu? Pravuk iltimas kısan buludu. Dikin Tijen kavaktı da mı şitondun ötmeye kaldı. Dedi. Aşu Anlık üçünü sep durup onun ikin kısınız bulattık o. Kanda hop kakandı bu. Yani yolları ma Uyghur Tipabet Oturkansı'nın ki aldıdın yaşla bağıt isterep karıp manganda maşallah sel köp kendine uçun gengo balana verip de. Andı ma o 43. Ben koşuldum bu deyip yollup koşuldunuz. Koşuldunuz karşılığımız muşkıl şekilde uçur yollusunuz buldu. Bağ altı dağım aptu aptuma bulla bu sıdan.
1: 2017'nin meydan yaptı 45 man atrafı da bozuldu. 2018'in ki 2x3 yaptı 35 man atrafı da bozuldu. 2018'den Filipin'den Lamando yaptı. Lamando ayırsan buldu.
0: Lamando
1: çoğuran çoğuran çoğuran çoğuran da.
0: Lamando dedi cümo. Yine maşinamga karmadanla mininki maşinam maşinamızga kardok bu yılsanın yazmışsınız bu maşinamızda evet bakıl olmaydı ki adım bu hiç evet koysak yılsanın neçinci yıllık geldiğini bilemedim deydi o şuna ondan kalıdı karanma o 19'ninki Tuğgan Eldin bir sıvak yani 2019'ninki Tuğgan El kömüşüren gene Hangi pul etrafıda buldu dedi. 2019'ninki Tuğban İl maşından bir sıvakken. Andım Mavo Cümvi maşından bir sıvakken. 2019'ninki ken bu mu? 2019'ninki Cümvi neç pul etrafıda buldu dedi. 2019 yüz tam etkileyle. Cümvi hangi pul etrafıda buldu dedi. Bu maşından yolu vettik. Andın. Yine karsak yakışmışlar riyasetçiler. Mao Hafer'nin ki ifiyette diye maşınsı mu hel bu kaldıken ko karapekinle bulam dike. Buldu ki yüzünüz yargan bosa heydep sınav pekin. Yüzünüz ki yargan bosa alsanız buludu. Hem de onu on adamdan sorsanız on kıl deydi karan. Hem de yüzünün ki yakış görüşü bu içe bağ verdi bu maşınga. Bazı adamlar yakış görgen maşınlarını bazı adamlar yakış görmeydi karan. Yüzünün ki uyluğunu bu içe meslet verdi o. Halbuki Mao Ekbercallar deymez, Tosuncallar deymez, bula hem de emli ahvalı kartta ama şu umumun gözü tutup deyişi mümkün. Köpünç kişiler, Mao maşını kandak geldi, yüz yakış görse yakışık edeydi o. Hem de yüz yakışık görmeydi ama maşını alsa, bu maşını mı alamsa deydi kalamıştık ki. Mao etkadın, Mao donkuğu geldim, yollarda katına çekimi sel köpürek geldi, avuçlarını kaçkar taksiye verdik de. Doğuku gönlü, Mayta kuşa taşı oluyor, kuşadın. Duşanız tarafı kendi maytak tarafı karap mağa yolun işte yolların ki takalgalık doğru. Takalgalık doğruluk uçurken biz cümle bugün. Yollar avan o, hele uçuktaydı o. Nefisler baba uçurunuz. Makul buldu.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bihaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
0: Kadirlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun Menin Avtomobilim programı. Programımızda Ürümçeri, Şinhua, Canobi yolu Jalaşkan, Şahsat, İğiz Boşluğun Bulatur ise alay talep kılın. Yani tırık ve tırık tığlarını bazağı sağın, tırık halkıra soğudu çek çirkti. Alay da talep kılın. Ekbercan'ın ki mahsurluğu
1: var. 2019'un Tuğban El Dapı 45'ten 50'den. 2019'un 5'inci düğü yerine okuyordu.
0: He.
1: 40 manı aldı kendi. 35'ten 40'ten.
0: 40 manı aldı kendi. Mağabey, gazının resmiyetini yötkenmeye deken anlıyorsunuz. Yötkenmeyi sizce mi? Yötkenmeyi siz arası resmiyetine en yakışı bak dikkat kusur etmeyelim.

0: 100 мыңның алдыда яхшырақ бір 7 кішілік машиналар болса, аралаш энергиялық болса, бір тәусия қан болса деді Акбаржан. 100 мыңның алды кейінде 7 кішілік бір аралаш энергиялық машиналар бар ма, жоқ па? Яғни мысалы сіздерде болмаса, мұша тарапта, мұша баға дайырсыда қай сапты ма бұларды сетіп алу керек? Qudrat uchuramiz.
1: Ha, uchirib ketganman hozir nimadan uygal o'tirib qaramay yotdimmi? Hozir. To'sish yo'q lekin.
0: To'sish yo'q.
1: Ishda jon to'tam menda buni yitirgan shuni kerak bo'lishyapti-mi aka? Ishda o'zaq ochdimmi?
0: Ha, nima yeyman deysiz? Ma onuchimizda hozir Livina mashinadan birisi bor ekan, 2012-ninki Livina deydi. Ilsan esa kon ekan, 2013-ninki gazliq Livina. Qancha pul atrofida bo'ldi deydi 2000.
1: Bizning izmona oldi kende 2021-ninki Honda-niki Odyssey avtomobildan birisi bor, to'qmay aralash qurishib ketdim, Nurpaydan oxirgi mashin paket.
0: Bo'ldi qanqa?
1: 8 million bo'ldi. Qachmasa.
0: Nechpa?
1: Bizning izmona oldi kende 2021-ninki Honda-niki Odyssey avtomobildan birisi bor, to'qmay aralash qurishib ketdim, Nurpaydan oxirgi mashin paket. 8 million bo'ldi. Qachmasa.
0: Bo'ldi. Ma mashinni. O mashinni navada lazim desangiz telefon nomerini evet beramiz, chimo biz. Davon shimol yo'llarim qo'shilish yo'llari Ravonga ittifoq yo'li qo'shilish yo'llari Ravon. Deydi, onda menga buning savolim javob bermay men mashina sotib olmoqchi edim. Mashina. 150 000 yuan atrofiga atrofida Elio mashina sotib olmoqchi ekan bog'ichimiz. 150 000 atrofida Atrapıda Elio Elio seti olmak için dedi. 150 000 atrapıda Elio seti olmak. Kaçıncı yılın kere 150 000 atrapıda? Atrapıda Elio dedi. Audi'nin ki Elio 150 000 atrapıda. Heli yanılır ki kalam iki. Kene ekber bir kör baksın. 150 000 atrapıda. Gazlıq Livina 10 000 qoyğa asıb oldu cümə Gazlıq Livina ne boldu amaşına dedi Əmə qılə Əsli mənə uçur ki Bəxtiyar
2: Salam hoş gəl yaxşı ol
0: Yaxşı
2: Əsədə altıqdan qaç yox Biz oturxanım aldı deyəm işə Tafa qızı cıraq çəldəm yollar əvan Hoş gəl Şüda qoydu çəkdərimiz
0: onu gittim baş vakti işel. Garbi aylanmam şu kavet yolu koşuyorsun işte yollar avan ki diye avuçlarını baktım diye anlatıyorum. Evet bu bo'ldi rahmat. Onda yana mavo 2016-ninki Hollanda. Hollanda 2.7. Qancha bo'ldi aytdi bu mashinamni yollab qo'ydik. Ondan tanki sanbay deb yollabsiz.
1: 2013-ning gazlikli vina deb qo'l qo'tib qolsa, bitib qilmadim 10 mingga avtomat qo'tib qolsa, 13 ming bo'ldi. Eğer misal bir yeni ağa ihtiyacına bulkarsa, bizden dükkanda 2015 yılındaki avtomatik kod maylık. Yani bir yeni adımdır, sudan ayetim takip,

0: соттинки алдыда машалла сәл көпкен деген офчорын тапшырып алдык. Анда 2012-нинки мау Фокс, Форд Фокс. 2012-нинки Форд Фокс машинадан бирсе бакен 2012-нинки. Форд Фокс, э? Форд Фокс канч пул атрапыт болду деди. 2012-нинки Форд Фокс болуп кеп калса, бу машалла муш 10 нече миң атрапыт болуп каламы кане? Кагын Акбар бир баалап бир деп баксон.
1: 2016-нын халында кетти. 90 000 коенен алды кене, сәттіміз үйін қарта. 2023-нің танкі сәнді әйдепті 110 000 ке алды кені болады да?
0: 110 000 ке алды кені де. Болды мақұл. Болды. Анды ене, ең бір машын бәке?
1: 2016-нің қаннанда әйдепті.
0: Баян құшыркен мауы, ауы 2012-нің ке Ford Focus-тың бірсі бәкен. Анда 22-нің ке Шауқа бәке. Бұл машыны өте қайдымеген. Пәкәр шәмбе-шәмбе күлінен мазырақ қайдыген машына дейді, ә?
1: 150 000 koyga Audi'nin ki netince mi kıldı da 2018-19 yılında kıldı seplemişi kartajım ha bu mu yana Audi'nin ki. Seplemişi de kartaj, kuyancı kartaj buldu.
0: 18-19 yılında ki Audi'nin ki Elio. Bu maşına şu 150 000 koyga etrafıga seplemişi kartaj. Şu bu içi buldu kendi. Bu kağın demde özünüz bir yakşarak bir kürüp. Ekşirip kısınız buldu kendi. Андын 2015-нинки бир машина сыбаты машина сетип алсам болду. Машинаңыздын учурун тапсилий жазып бизге батың. Телефон номеруңузду 2015-нинки бир машина сыбаты этсеңиз, 2015-нинки кайсы машина, машина азыр неде, ошону эң актемсеңиз болмайт. Toyota'ныки Vios 2016-нинки Uzbek Parkes автоматтык ход. Мушу машина нече пул атрапыда болду деди. Toyota'ныки Vios'тун бир сыбаты экен. Bunu bir yollap koyduk.
1: İşte ben zıgırım işkinin ki şalkı adatı şengi kemi kılla meyriken. 50 bin aldı kendini bas buldu şalkı.
0: 50 bin yuanın ki aldı kendini de. Boldu makul. Boldu makul. Andı mavi yeni bir anlaşımızın ki uçuru kartsak. Ama Molly Gır'ın oranı sorgu anlaşımız. Molly Ürümcü doğasınız. Çanda koyan tarafta. Çünkü çanda koyan tarafta. Andı şiyinin ki kendini koronun içi de. Uyadı ba. Uyay kırsanız mı oldu. İşkimin 22'nin ki Lincoln. Maushanja 50 000 atrapıda mangan Dingpeyse Ahran ala kılıç numarı 132 099 11 255 132 099 11 255 degen numarı ile ala kılıç sağla buldu ki yani bu maşına neç bir atrapıda buldu bunu bir yollap bireyle bunu mu ekber bir bağlap bakan bulsanız
1: 2016'dan Vios yaptı 20-25 manıcı.
0: 20-25 manıcı.
1: 2022'ninki şalkı adatı şengi kemi kullanmaydı gen. 50 manı aldı kendi basıldı şalkı.
0: 50 manı aldı kendi. Aşında oldu kendi hem de bu maşına sizin nispeten bek bak kez. Aynı vakitte falan pulga ağan. Lekin hazır tövende biz mağın namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tece edigen Molly Gır'ın aptallardan. Birkaç tavsiyeler var, şu tavsiyeni oturup koyuyoruz. Tövende biz bana namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu netice edilen Molly Gır'ın aptallardan birkaç tavsiyeler var, şu tavsiyeni oturup koyuyoruz. Anı programımız değil mi şu? Ürümçi yeri, Şinhua Canobi yolu gelişken şahsat iğiz boşluk ambulatoru ise alayı talep kılan yine tırık ve tırt tığlarını bazağı sağan tırt halkara suada çektik şirketi mi programımızdan alayı talep kılan. Sap tokluk abdumobullarının ki bataryasının ki işletiliş ömrü adette kaç yıl buldu? Saptoklu kaptomobullarının bataryasının işletiş ömrü adette 8 yıldan 15 yıl gıcı bulundu. Konkurt kıpetka vakti da bataryanın tipi ve abdomobul işletiş adeti bağlıq bulundu. 3 elementlik, litiyelik bataryanın normal işletke vakti da adette 8 yıldan 13 yıl gıcı mokim işletkili bulundu. Şu çağda hem de sığımı acizlap 80% etrafı çüşüp kalıdı. Tümür, fosfat, litiyelik batarya tekimi çıdamlıq işletiş ömrü tekim uzun bulup, umum yüzlük halda 10 yıldan 15 yıl gıcı yetildi. Nurgun aile avtomobillerini bırakılıkça bataryasını almıştırmışsın bulundu. Devlet ölçüm boyunca bataryayla 8 yıl ya ki 120 bin kilometrelik süpet kapı altından behraman bulundu. Bu mezgilde sığımı acizlap 80%'den tövenge düşüp kalsa rımıt kılıç ya ki almıştırış mulazımetinden behraman bulundu. Kündelik durmuşta hem de daim tez tokkaçılaş, altı de tokkaçılaş, uzak müddet aptap toktup koyuş ve tok yok ahvalda uzun vakit toktup koyuştuğunda saklansa bataryanı avtomobilga tekimi köp yıl emir akılıp işletkili bulur. Demek hem de bu şu ançı mınçı bizim devamlıktayımız bu saptoklu avtomobillerin nispeten

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şuna kalınlıkçı dostlar, yollarınızda biz hemra programımızını devamlaştırmaktımız. Bu programımızın iş yıl tıpkallamaktaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladığa İsil Abdul, Fokı Abdulları alaydı talep kıldı. Onundan başka, Şenjan'daki en İsil temli izdeş pahaliyetimizde şu akmarayet, un, yağ, gürüş, açık sularını iş yıl tıp, mekmanları üzülmeydiğen, mekmanları tetikdek tamakla bile mekmanlarının ki köylüge yıkıvatkan, yakış tamaklarını sunuvatkan mekmanlarım aşkansını dostlarla alaydı tavsiye kıldı. Bu uğurlağı köptün köp rahmet ettimiz.
2: Dostlar, dağınlık dostlarına uçurduğu Karapakaylı Abdu Efendi'nin uçurduğu yöcünge itirap yollara var neydi o? Kağılık o güzelini aldıra var neydi o?
1: Alımcanın uçurduğu Şinmin Şarık Kutsi Hunda Guangcan tarafla yollara var ki rahmet.
2: Boğun aldıra var neydi Adılcan?
1: Avazı uçurladın.
3: Tamam, salam, rahmetine. Mayyakenin konuşan yolları var
1: ne? Buldum. Kağılık o güzel ravandaydı o Şakırcan? Buldu buldu. Alimur yağlıkçımıza bir samimi teklif veripsiz. Emriyette müşe meyli nakşı bulsun veya ki başka uçurlar bulsun. Ama şu ülkemge yetküzülüp durup kuyuldu emez mi?
2: Biz tanışayımız aldığımızda ekranda çoğu avazının yukarı tüverliği çıkıp durdu. Aşının kara bızma. Aş ülkemde işip gitmeyle cuma dep kıpbege yedin işip gitmeyi normal karab durup gekilip nakşılanımı şu ülkemde kuyumez. Ama kandığa kandığa kaldı o iş.
1: Buldu. Biz yeni bir karab akaylık ya. Musa Can.
3: Keşke şehrin yol usturu vermez. Dolanlık turmuşumuzu boğan gözünle besgensiz razı canga. Kaynaklarını sizin duydum.
1: He buptu. Та яхшы
2: гап. Урушкан маңлар экен.
1: А-а, яхшы гапларны байкырладык, так койсоңыз болады. Уны да ки мен тур такси шопыры, Гуанъян Лу шунда раван. У йол, бу йол учур бәсәм. Ишенмей ту маңлар бәк раван дейди, бәхтим деген достымыз, а?
2: Сонфанго шимал йол раван дейди Курбанжан.
1: Бу Гуан тарафлар раван дейди, Адилжан учуры. Мау 6-нчы кунсы алдын темпингчи йолды Ançımıncımı şu uşak bakkalçıla turvaptı. Ben hiç amalsız kaldık. Muşunu bir dep koygan bozsan alı başkurduğa uğurluğa deydi o. Altıncı köy oğul.
4: Adımca alta yaksın oğul.
2: Yaşan sen.
4: Tampon.
1: Bola. Çoğudin tarafları şunda ravan deydi o. Köp rahmet. Onu da ki mən hazır mavu konu hocazenden sayılığı düşüb. Suculuğu körük nasıl kip oldu mağarlık. Meydonçu May yönünde yol araban edin Mehmetcan Tor taksiyle uçuru ya Köp rahmet Hungwangshan trap yol aşında araban edin Nijat'la uçuru ya rahmet Onudan başka Dabazanın aldığı maşalı bir az köpek alay tutuluşu yok deydi rahmet Bulbul Goya'da uçurlarınızı tapşırıp aldık rahmet Sanfango Şimali yolları araban edin Kurbancan Sanfango Şimali yolları araban ke Çöntiyen uçurunuzu tapşırıp aldık. Yine buludu rahmet.
3: Tamam, salam, rahmetler.
1: Bayan verilip oğan uçurken.
2: Hoş, yine uçurların üstünde o yoğun ütümünde okarsak, Hungwangsha yolları ravandaydı Nijat. Dağbaza, İtipak, Körük, Aslı yolları ravandaydı o.
1: Buldu. Rozi Can.
5: Salam, benim etkisi de Rijat'a yakın.
2: Rahmet sizge.

0: başlama.
1: O anan mi maşallah dek ayrım dempinge ayrım çıkmaydı onu uçu. Ayrım tütçe asıl dempinge çıkmaydı o batarya astı da bir şal dek ya şal alatı buludu.
0: Anda ısı çatma.
1: He şuna olan çetip o bu masop kalsa batarya güplü ot tutup kesip ot getmişse. Hem de alık maylık maşallah öz ara bolsa anda çatsanız mı buldu. O şunçu ulacık maşının işi bir daha bir hoşlandırınız mı daha bir ekip udullap dursun kıvarsanız bulduğun neyse. Meksus kendi uçağına ekilip tokluk maşınına ekip çatmasanız mı?
0: Ha, buldu buldu. Dostlar çöndürüş belgin olarak rahmet de tokluk maşından sırt tok çıkaramaydı o özü kubul kılalgan bilen. Ha, manda ekval ba, bunu mu bilip aldık yaksı?
1: Sılı uçretin ekra üstümü çıkıdığan 2 minutu bir kayıtı aşkılı sanmaydıgan koysan. Aşta buludu o Şakircan. Bizden normal çıkıyı bir taşlap koysak içi.
0: Onun üstüge telefonumuzdan ekranı çıkarıp ağılı buludu. Mağlık enimizdige, hotaysıge. Şaka bağlı buldum.
1: Benim uçurum üstüde açtık tatıp tepsili görüp baksana. Ne mi deydi kansın buna evre pendem de? Bu şu... Ne mi o? CC molunu aldırdı ki çıraktaki yönlüşlerini özgertip... Özgerti çıkıp bakkan boz öptü ki sol kayrılığa yolunu bir... On kayrılığa yönlüş ki. Gofunçi'de... Gofunçi'de işki adetteki vakti bir kılsa özgürüş can tahtayını koysa dep oylugant. Uyaya çö 3 rayonundan kesike yürü. Şoymu goçu tenşen çö şaçı 3 rayonundan kesken çigira ayğızı o. 3 tarafdan kelgen maşınlar nait köp. Uyaga şu katnaş mutaxassisleri acca yip kallı qatırıp turup tanışka yol bölüki. U yol bölügünü mü yol ayğızı köp, kaltı yol köp. Uzu yol ve kaltı yol bölükine ait köp. Kızılçırak, çıkırak oralaşkan merkez ve mürekkebrak yol bölekleri bu. Şuna aşında aşındarak tanışırken, siz o siz hazır digeylik mında kısa optike digel liniyede mangmay, başka liniyede miyim pek ne bir ne çünkü mukum. Ende iskalalay siz nait yakış tanışal geldiğini. Siz özünüz bir liniyede deplanmış fikirini kılıp etkan buluşunuz mümkün. Başka liniyeden kepekin, başka liniyeden bir ne çünkü uvdağım yana pekin kavufun vakti da. Ende iz kılalay sizi.
0: Hoş, davet canı oturay.
2: Şöbürlü takan davranım yakışma, muşo çıcanyamın kafı kökün sizi çikette, muşo şu sırket zımırlık bir maşına. Çiçik olaj beşin çıkırı vakti okuldun tat. Dikkat kıl, nala maşına bak ya gende,
0: abadan... Çıktı duk, çıktı ekili duk, abdumobil tonlukudun onda çıkamanla, bir hatlarlaki dikkat kılala da be. Buldu bayam kuma o tokluk maşınının ki nispeten şöndürüş beygen dostlar rahmet bayam kuma dostumuz paydalansın ha. Cevherim de bu toku az bulsa ziyni bağım, toku cihik bulsa pek ziyni yok. Lekin tok maşınının dempan kolaylık yedi boz buludu de be manda mesele vakin. Bekhtiyar.
3: Salam salam. Adide yakşı
1: mı? Yakşı mı siz?
3: Ayade yakşı mı?
0: Yakşı yakşı Bekhtiyar.
3: Kaşkari yolu süre tokunculuktan yüz taynat yolu. Mümkün çankaytan. Sırıkla,
0: yıllar
1: ağır. Oldu. Abdu, şimdi kuvan alın ki tuvarsan bir meyve. Veymeyi tuşluğun mal tuyuksuz aldım çıkıp maşını sokup koyup kaçık etkin de akılım. Değil o benim kılığa? Kondak bir taraf kısam buludu digenini mi hazır hiç bilmem dokuma Abdu. Değil o benim kılımız. Cavutun da arıyor görüp şimdi cavucun da arıyor görüp. Değil o benim kılımız. Palağın yol bölüge de bir veymeyi usup kaçık etti. Desek ya maşınınız ciloyu bağ mı? Bu ispattaki yakışı. Bombay gaz dilo malum kısın sakçılar cenk onu körüp kayısı şirketinin veymeysi moto numara kança aşın tep dilo durguzup kıpırdı. Dilo malum kılımız bunu siz kalı katırdık aşamayız mı onda kılımı da.
0: Atarit kırsınız bu da. Konu maşıla fakat 12 wattlıklı tok kollaydı onu da işip kese çatıgı buldu da. Ben yeni energelik maşılanın batarya koptu bek güçlük. Şun bu maydağın yeri bakken ha. Dostan onu şöndürüş belgini gel köptün köp rahmet. Yeni uçurlardan ıqbalda karşı alımız. Iqbalda sen boz yetipti bir gün bana. Ötkende Nijat malımdan sorup sorganda çası buluyu vurdu ziyni yok diyen deydu.
1: Ay işgılıp bir başka neyse çıka bir çatmanla tas tos masa kütüp ot kes şunu işip otursula valla onu işinim Nijat malım mı o Tokyo'nun maşın sözlüken bilen Tokyo'nun ücür bücür geçe bu zavutla edememez. Ona şu, başka maşını bir çetip duranla demden seyretmeyi.
0: Şu an.
1: Göpbede masop ot gitip kalsa meslehetim yed verip koyup, kakılın maşası ot kalap koyup, oturduğa iş çıkıda işi möl möl karap.
0: Hmm.
1: Uçak dini verip sen bunda diye
0: eğer hazır kerek bolsa, dan siz nerede turup kaldınız? Maşınız ot almayak turup kalan bolsanız, bana dostlarımız ben yardım kılay dedi. Kurban canımı oranın diyorsun, ben verip yardım kılay, ben ot aldırış birey dedi. Bolsa ama bunun ki, maylık maşıyla yardım kılsın. Maşınında topkaçılı olanlar. Maşının
1: cıklığı da kırış oldu gelsin. Hmm.
0: Nur Ali.
4: Salam, 174 şaşırdım yolu sıra. Babada aldık yolla koçuyorum işte baba.
0: Buldu. Ablikim Veycan.
4: Ablikim Veycan'a yakışma da bu konuma. Ama çocuğun yerini bana kattı. Alttan sonra bu yolları indi her bankine.
0: Yeni bir uçuray.
4: Ablikim Veycan'a yakışma. Yakışma.
0: Yakışı yakışı. Dostlarımız. Selam yakışma. Opta minla, bihatar minla, ha? Turtaksi uvuvsa.
3: Adlıca atıp maşınıza.
0: Buldusa bu meseleliğini talaşmaylı. Bu mesele doğruluk hem inkas yazmanla, yol uçurbasanla buludu. Biz kollumayımız. Eğer ihtiyacı babosa dostumuz, biz mesela yardım kıldığan dostumuzun çakırıp bireyle.

0: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış adı da Allah vatkın Allah yollarınızda biz zemra programımız.
1: Şuna kege uçurladın dostlar yet güzeyle. Altın bulak aldı da maşallah sel bel köp dedi abudunun uçuru. Dedi maşallah mı denizi tutmay adam asa bulamdı. Bulmaydı. Dedi maşın çukum deniz tutuş gerek o. Rana kız siz kaysi yol bileklerde ma yol tuzu gidip duya. Yani Huanghalu Joni Doktor Hans'ın aldı mana Kızılçırak sahibi yolla bek tuzu uxtaydı. Rana kız rahmet. Onun başka yine avazı kuşurladın Nur.
2: Yansan ki gördüğün dağdın aldı. Cüneyin dağda o kadar manga yiyormuş maşın köksene.
1: Kurban efendim dedi. Daven şimali yolları ravanken. Abdülkün buyurun.
3: Zulhar bir eva şor bulakman yolları intihar alakken ev. Şiş kilometrelik denizman bir odu be. Bakın senin bulvarı dinlenme.
1: Çıda ben ne lo koş niye de ravan deydu. Dostlar önümlük paydalan sana. Havarayı karapakaylı dostlar bugün 2026 yılı 8. ayının 13. günü peyşembe. Bugün gündüzden keçe geçe hava uçuk, hava bulutuk buludu. Temperatura 24-34 Celsius gradus kıca. Yeniymiş şu 8. ayının 14. günü gündüzden keçe geçe hava bulutluk temperatura 24-36 Celsius gradus kıca. 8. ayının 15. günü gündüzden keçe geçe hava bulutluk temperatura 24-34 Celsius gradus kıca. 4-5 bal garbi şimal şamalı bak ya dostlar. Azraq şamal bak. Havaray özgürçük. Alay dikkat kılışın lan tavsiye kılımız.
0: Olca Cenab Ahmetçe yolu ravan deydi kaptanın uçurdu. Bunu da bege uçurun lan. Dostsa programımızdan vaktim otuşup kaptı o programımızda. Yaktırıp anlığa ne mıllığı köp rahmet eğitip çüşlük ki. Aramkı çıkamdık.
1: Şunaklayla.
0: Programımızdan da veci Muharrir Murat Kupır. Yazetçi Kunduz Aytürdü bilen.
1: Adılcan ablamak.
0: Çüşlükün lan hayli kursun.
1: Hayır hoş.
0: Aman bulun. Aman bulun.

avtomobilda, uyda, şundakla her cayda 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağlarda, yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda toluksuz otur mektep okuyucusu at minip yıkılıp yaralandı. Havalilik karış aparatıda zor sevenlik saklanmışka, asaslık cevapkarlıkını üstüge aldı edigen Delo misalini toxtalımız.
1: Yakında Ürümçi şehri Yenişehir rayonlu Xalq Sot Mahkemesi qoramığı yetmegenlerinin mektep sırtıdaki bihaterlikige alaqadar delosini sot kılıp ahırlaştırıp, mektep sırtıdaki havalilik karaş, terbiyeleş aparatlarının mektep başkuruşunu kiliplaştırışını kanun yürgüzüş yetekçiliki bilen təminledi.
0: 2023-yılı 7. ayda Van Hanım toluqsız otur mektepte okuatkan kızı Xiao Cheng'ni Ürümçi şehirdeki malum medeniyet mağarıp şirketinin yazlık tatlilik havalilik karış boyunca dereyici östürüş sınıfıga tizimletip, tatilden paydalanıp balısının medeniyet ders asasını puhtulmakçı bolgan. İki taraf mulazmet mezmununu alsa kipitişip, Van Hanım havalilik karış şakını toluq tölgen. Aparat, Xiao Cheng'nin yazlık tatlilik ögünüşüge mesul bolgan.
1: Havalilik karış

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda dilo ve kanun sahibimiz boyunca dilo misallarını anlatıyor. Dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsaq, Abdu simlik anlatıcımız Changjiang yo'llari ravongan deb turahmat. Qaysar ayol simlik adimiz programımızni yoqtirib anlatıp güldeslerini evet edip turahmat edi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Paris Yatırtıt Katna Senet Radyosu'nun kanunsuz kamera programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlığa rahmet.
1: Riyasetçiler Tanyar Mahmut Bülendir Salat Qasım.
0: Növetçi Muharir Murat Xopur.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Uçurlar bir qarı ötəyli. Yon yuan ayni degen dostumuz mavu. Konu xoca zannin aldığı kilinla kira bəkcik, poiz kəptiki adam bəkcik deydi mavu. Konu poiz istansıqı berinla dostla. Onundan başqa avazlıq uçurladı, Nurnun avazlıq uçuruyum.
1: Kolejete Petrotekere yasımsına yıl harbiri Cenob-ı Azat Kılır Cula'nın aldığı altın bulak Babadan aldırma şirketi.

0: Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Bu programımızı Tırıt Soda Cəkli Şirketi alayıdı tələb qalan. Dostlarımızın ki uçurlar qarsaq nur mavi yazma uçur verib tu yanan yolları jilid asadan yanan bağçı tərəf qarab manga yönüşdə maşını köp tosuluş ba deyə uçur ikən ha ondan başqa Abdikerəmnin avazla uçur.
1: Alxora qaşqadı fona çay çoluram.
0: Yuburğa verib Yopurg'dan yol uçuru birip degendek, yani aşırı bizim radyonu anlaştın vazgeçemeysiz. Nimdigen sadık anlıqçılasla, ha? Bir kanç anlı başındak yakış anlayısla bizim radyonu. Aşırı başkaya git kas anlı mı? Aşırı nonçası tutusu toğırlap durup anlaydıgan dostlarımız ba.

Dostlarımızın ki uçurlar qarayli. Amin Gül xanım, Gülbostan məmi yaxdırıb anlavatı mən proqramını digən uçurunu qaldırıbdı. Onun başqa səhər bulbuli. Qaysar ayal qatarlıq dostlarımız mən yaxdırıb anlavı edibdi. Abudu, yol uçurunuz zaman yaxşı. Qaray, bayam xata oxub qapdı mən uçurunuz ne? Abudu, Cənubi Vokzalının altdaki yollar ravankən, Şanma uçanının aldımı ravankən, Çağcağın yollarımı ravankən, deydu. Onun başqa Əsqar Urayım Gülbostan çütün keyliğiniz xayirlik bolsun. Mən Moşi programını anlap biz qandaq adamlara rəhmət etsək buludu, minnətdarlıqni kimlərə bildirişimiz kerak, yaxşı bilib aldım degan uçurunu qaldırıbdı Əsqar Urayım, toğrudayız. Her bir makalını coş, bizim programımız qurulaşdırılan her bir makalını əstaydıl anlısaq, qaşbək bir çonqur məzmunla ba. Bu rahmet degan söz mü? Qimmatli söz jo. Uni xallığanca rahmet etish bo'lmaydigan adamlarga etmaymiz o rahmet sözimizni. Her bir yaxshi ko'ngilningki qadr ba, her bir minnatdorlikningki qadr ba, u jing'i to'xtaydigan narsalar. Shuningga ashnoq jamiyat uchun qimmat yaratib berilgan, boshqalarga yorug'lik ata qilingan, jamiyatda aktiv kuch tarqitilgan her qaysi kasblarda o'zining mayli nemili kasbi bo'lsin, shu kasbini yaxshi qilib, bir adamga bo'lsin-u, yaxshilik qila olgan adamlarga rahmat aytamiz. Partiya hukumatga, o'sha har bir ishlarimizni yurishtirib, nayti yaxshi qilib atgan nurg'un mulozimat kasblar bor. Ana shundoq jamiyatga foydasi tegadigan har qanday bir adamga rahmat aytsak tamoman arziydi.

0: aldık o şirin kapsındırla imtihan ki bir sütlük gitti.
1: Rahmet Özal. Şu Çoğbazan'ın etrafı Erdoğan sen şıkkınızı müştereple şimdi nayt kaynak baza bulduk ama belki yakış gördüm. Kaynak baza bulsa yakış gördük ama adamlar cek bulsa yakış gördük ama şu. Bunların hepsini imodiki vaxtıda turmuşumuzdan yakışılınıp menvatkını hem işlerimizden ki yürüşüp menvatkından ki namayendisi. Sodi ticaretle hem işler yakış bu vaxtından ki namayendisi. Yine Nur yazma uçur beripti ma ulan diyen birinci karar, ikinci karar Fukan koçuları koş yolunu iştiravan diyen uçurken. Erzat Polosi yaktırıp anla ötüptü. Nayt orunluk yap kılsız emlikin Gülbostan Hanım deydi Erzat Polosi. Rahmet rahmet. Badam taksi ben mi batayım deydi. Badam taksim yaktırıp anla ötüptü. Dostlar, anlayabatkınınla 107.4 Katnay Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızın Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı talep kalan. Şincanlıq bir cüp kızıge toy murasımı ötküzgende Nek Meydan'a 300'den artıq nadonuş adam geldi. Bu zadı kandak iş. Ekremcan Ömer özünün toyuğa 300'den artıq nadonuş adamdan keldiğallıqını oylapma bakmağın edi. Ula memleketin her kaç şeylerden kaygan bulup bu toyuğu katniş üçün neçimin çakırın musabını besip kaygan idi. 8. ayının 8. günü saat 14'te Şincan Uyghur Abdunum rayonu Yeken Nayasıdaki Amanna Ziyafet Zalı'da Yigit Ekremcan kelinçekinin koldan yedilip sahnenin otursağı çıktı. Rengarang şar ve lentilanın boşluktan çüşüşü bilen kişilerin alkısı adaları yanırdı. Nemişka memleketin arkayız çaylardan kelgen bunç köp mihman toyum rasımıgı katnışıdı. Bunun sebebini hiçkim oylapın bakmağın idi. Yigitnin annesi oğlunun toyunu ötküzüş üçün özünün ictimai alaqa hesabat numurda bir parça elektronluq bağaqını tarqatqan. Aslında bağaqını pekat uruqtuqan, dost buradalırıgı tarqatmaqçı boğan. Oylumğan yedin, xınallik bir tordaş İnkas rayonuda. Adaş, mən mi basam bulamdı toyğa, dep yazgan. Ekremcan'nın annesi zorem, kızgın halda buldu, dep cevap qaytırgan. Bu kıskı sen nayt tezli kızıp getken. 200 mağdan artıq alkışkı erişip, çekiliş miktarı 10 milyonu yakınlaşkan. Dastlabda zorem tordaşlarını çakçak kılvatıdu dep oyluğan. Lekin ayrım şahsi xat yazdığan tordaşlarının köpüşüge ayışıp, zorem tordaşlarının oğulunun tuyuğu rastılı katnaşmakçı boğallıqa işengen. Bu işten haber tapkan Ekremcan uruqtuqan dost buradarlarının ornının yerimini kıskartıp, tordaşlarına toy ziyapetini körüş ve süratli tartışkı tekim kolaylıq boğan işkinci qavetki ornını urunlaştırıp bəgən. Bunun bilen zakas kıldığan yemeklik materialının miktarı birası açtı. Yine toy kempüti, Şincan'ın alaydı kuruq meyveceveleri, tatlıq türümlerden 10 netçe xilini köpeytti. Guanşeylik tordaş, Jau Dovamin, 8. ayının 8. günü saat 11'de Yeken Nayasının Amanna Ziyafet Zalı'a girip geldi. Bu çağda Nek Meydan'a memleketinin arkayız çaylarının kegen Nurgun Tordaşla kep boğan bulup, tamak üstülüge sağza, badam, erkıl peçini birenik, meyve çivile lıq tızılgan idi. Köpçilik paranlışış çaryanı da bil oturgalla içi de Xınan, Şendun, Qaynan Qatarlıq çayladın kegen Tordaşlarının bağlıqı. Bazılarının dəmeliş münasif bilen kegenliki, bazılarının motosiklet əvəzkarları ikkenliki, köpçiliknin bu toyğa zor ümit bağlap kegenlikini bildi. Jau Dovamin Juanzu millətidən bulub mundaq dedi. Gerçə onların danısıdək zic uyuşuş degen sözünü köp qetdim anlığan bolsam mı, toy mürasimi Nek Meydanda bu sözün texmi konkretlaşqanlığını his qıldım. Ətrafımdakilərin hamısı natonuş kişilər, amma hamısı mana dostlardak tuyuldu. Birlikdə külkü çaqçaq qılışıb, birlikdə naqş etib, usul oynağanlığını görüb, ondan bu sözün mənasını həqiqi düşüngəndək boldum. O xil hissiyatını eyniq dep yerəməyəmən. Bək ayacalandım gözlərimgə Közlerimge ısıq yaş geldi, dedi Jau Dovamin Nek Meydanı əsliginde yenilə hayacalanıb. Boyun etiş hərkitini ügün vatqan xınallik tordaş kamera aldığı gelip yuqra avazda. Şincanlıqla bək qızğınken, bu qatım kilişim həqiqətən ərzidi, dedi. Şu dəqiqədə bütün zal içi külk sadası bilən toldi. Bu cağda kimnin tuqqan, kimnin tordaş bolişi muhim əməsi idi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkun bar programımızda müşahede akırlaştırınız. Programımız yaktırıp anılgan, programımız katnaşkan barcınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadır, Nöbetçi Muharir, Murat Xopur.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişli qallıqıqa. Turmuşun bizge nurğun mümkinçiklerini bərgəllik ige. Qalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlarını illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Avtomobilinizda tok qalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilgi selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün payıp bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksiçilerine rahmet eydiduk. Olar bilen mörünü mörgü tirep, birlikte

Hörmətli radio dinləyici dostlar, AMD havarayda məlumat anlatdımız. Urumchida 8-nji ýanvar 13-nji günü keçirin, 8-nji ýanvar 14-nji günü gündüzgiçe hawa bulutluk, temperatura 25-den 35 selsiýa gradusgiçe. Urumchida 8-nji ýanvar 14-nji günü keçirin, 8-nji ýanvar 15-nji günü gündüzgiçe hawa bulutluk, temperatura 25-den 34 selsiýa gradusgiçe. Urumchida 8-nji ýanvar 15-nji günü keçirin, 8-nji ýanvar 16-njy

Hürmet radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansi 107.4 qatna sanat radiosidan bevasta anlatılgan gülgünçilar programmasi vaqt munosabati bilan mishada axirlashdi. Yaqtirib anlıqlarınlarga köp rahmat. Programma riyasetçisi Dilraba Anwar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi programımızı.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı Nesli Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluqı İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Hatnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık üçün avtomobilini astara kaydan belgelik aralık saklan süratini aşırıb etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teni zaman öyünüz kayıtışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anışalan karşalımız. Mən programı riyasetçi Hidayet Kız Şemşidin. Katnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yan taratko əpsi Sılu Şirting'de məsqədəmde aldıldı. Programımızın Sılu Şirting əpsitimi anışalan karşalımız. Dostlar, programımızda başlayalım. Qaysı yollarda ketib atasizlar? Sizlar ketib atgan yo'llarning hozirgi qatnash ahvoli qandoq? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, may gaz uchori baysanlar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Dostlarımızın Abudu haqqımızda yol uçuruyu itibak görüksünün aslıda bazar yolunuşda işte, avtomobillar köprək deydi o buldu rəhmət onundan başqa Yusuf Qadirə. Yaxşımır yasetçi bizmü sənduğunda durup navaylı qılğac anlavatımız xuddi Şincanda turğandak is qılavatımız özümüzni deydi o. Buldu rəhmət davamlıq mənim işindak programlarımızdan anlıqaysız davamlıq qatnışıb durğaysız. Yana uçurlarını yenilab qarsaq, Abdurayim Roziye. Minin ismimini üçcah kirakeş deyip özgertip koysanla bu diken. Başka adamın ismi bile oxşuş bu kapdı deydi. Buldu mən hazır özgertemeymen programıdan düşkendikim. Biz bir özgerteyli programıdan düşkendikim. Ya ki programı almışımız o. Almışka vaxta keşlik katnaş yollarınızda. Biz əmrə programımızda disanız mı özgertip yerdi uçumu?

0: Dostlarımızın tənha yürek, mən bu oturup anlavadı, mən yolu uçur bir ay desem yollanan həmiz ravan gən deydu, buldu rəhmət. Onun başqa Yusuf Can, say yolu yon xalinin aldığı qoş yolun işte ravan gən deydu, buldu. Erkin Kam'nın avazlı uçurdu kaptu anlaylı ya. Erkin Kam.
1: Tamam, bir de bir de bir de
0: Buldu rahmet. Yani uçurlarını yanılab karsam. Abudu akımız. Üçüncü körüknün üstü koşu yönlüştü. Ravan kendiydi. Buldu. Baharı Gül. Baharı Gül. Mən baba dükkanı kıyım dikeç anlayı mən davamlı anlayıp durum. Mən bek yaxdırı mən 174'nin programlarını deydi. Buldu rahmet. Davamlıq mənim için de kızgılıq bilan katınışıp durğaysız. Nur'nin ki avazlı uçur yetip kapdı anlaydı. Nur. Buldu rahmet. Onundan başka Abdurrahman Somkçı'nın avazlı kuçuri.
2: Yaxşı.
0: Buldu rahmet. Qulcudik dostlarımız mışı uçurdu. Önümlük paydalanıp qağaysla. Öz halının avazlı kuçuri.
2: Yaxşı.
0: Buldu, rahmet.

dostlarımızda Yasin Can'a. Yolunun sürüti 70, lakin etiken seherde işkı mansam katına sahtısı deydu. 40'da mandi yandap çıksam, kuğulap, toxtap, kep talışıp. Muşu uçurunuzun çoğu yazığa yani bizge resimge tatıp, evet, hazırma, xatlanan, sansıfırlanan, oranı olmuşup gitipdu. Aşı yazığa yerinizin çoğu resim tatıp, evetseniz, doğru kildi o bizge. Hazır mani okuş sel mürekkep olup kaldı mı? Bek oranı olmuşup gitipdu xatlanan ki. Tursun cevabımız, ha? Ava sıp kaldı, mevlüt kamı dəp koyu. Beşin asırsın, deydu. Buldu, makul uçurunuzun yetkizip koymen. Dostlar, yine devamlı kızgılık bilen programımız katnaşkaysla. Programımız mı devamlaşıp, bana 18'den 18 minut ötdi. Hazırdan başlayıp katnaşsanlamı keçikmeysle. İli programı ahırlı şeydiğinde uçurlar bek cihub kese. Ucağda vaxt sebeplik uçurunlar kap kaldıken, yetkizemeye kaldıken bence mi? Yasin Can, bunda hazır yine oxşaş evettiniz. Hazır mındaq evetmey. Siz aş yazğa yeriniz ne? Telefonun özü resim tatıp alırsınız.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sanat Radiosunun Qatnan Şiliniyası Programisi. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şenhua Canubiyoldigi şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasibet bilen yuqır qorunğa rahmetimizi bildirimiz, rahmet silage. Dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsam, Gango balanga itpaq yo'li ko'rikning osti güzel qashdishdan cho'ng baza taraf qarab mangan yo'lnishda avtomobillar ko'pgan deydi bo'ldi. Tayir taksi ya yo'l uchori Beijing nalo qo'sh yo'lnishda ravon deydi. Bo'ldi rahmat. Uningdan boshqa Abdurim kamniki ovozli uchur baka anglaylik. Abdurimka.
1: Ben kuzetirdim, beni ki aydırım yolu, beni kuzetirdim, çalkı yolu yok geldim yollarıma.
0: Buldu. Nur.
2: Yolkar bir şey, yağ yolları koşuyor işte ama.
0: Buldu. Onun başka... Mehmet Deli ya. Uçurun sapçırıp aldık şuna, avu... İlan'ın kendilerini şu maşinin tonluğu münasebetlik ilanını koyup edim anlığa sizler belki mi? Şunu yeni

0: Desek yana deymizmiş ballarının bir xatarlıq üçün atalla ballarını deri izlədin, beşini qolunu çıxamaylı, tonlikdən çıxamaylı. Vəli, Tiyaşan Qonyanın altıdaki yolla qoşulmuş ravan deydu. Onun başqa ma bir dostumuzdan avazlıq uçuruy.
1: Salam, bir rüzgar kizitat yolu üçün bəsəm. Sayı yolu, sıldığını üçün köyüzün, sınavı üçün yürüklere gəkdən, maşınlar tatke tuz düşbağım.
0: Bu oldu. Rozadi.
2: Ha, cevap et. Riyat etsinler, yaşıntıla.
0: Yaxşı.
2: Başın sadın aslığa sayıya zibada yol uçmada normal. Katlaşma vatan vardı.
0: Nedin ne gediniz? Yani bir yezik çıkılıp bir evet dağın. Kolaylık bulsa yezik çıkılıp bir evet gen bulsun sen. Musacan.
3: Dostlar biz bir izin bizim çıkamadık. Kimi çıkamalar.
0: Buldum ana ama küçük dostlarımı bizim çıkamadık. Sizler mi çıkamalar deydu. Buldu rahmet fikirinizde.

0: Dostlarımızdan Ahmet Niyaz Qaraqaşa özünün programını anlayıp atkalığını bildirip fikirlerini kaldırıbdı. Buldu rahmet fikirinizga. Ondan başka Nurlanjanınki avazlıq fikiri anlayılı.
1: Yaxşıma, yaxşıma.
0: Yaxşı.
1: Ben bilu tarafın şişleme yolla bek patlaşıcı.
0: Avtomobilla köpürekken de. Buldu. Dostlarımız şu fikirde önümlük paydalanıp qağaysılı.

0: Abdulla Xotanninki ovozliq uchori yetib keldi, anglaylik. Abdulla Xotan.
1: Bunun getirdiğinde yolu sürüp, Vişin Konca'nın ürüncü bir gelge geldim, yolla araba ne?
0: Buldu, rahmet uçuranız ha?

0: Dostlarımızdan Roza Reşit'e, şin hadin Aksu'a 314 numaralıq liniye katnaş normal meni vatamdağandu deydu. Normaldu Aksu'dan, şin hadin Aksu'a kitap atkan dostlarımız bolsa 314 numaralıq liniye. Normal mu, normal emes mu, müşu doğrusu bir uçur bir evetken bolsanla. Şöhran'a Fukanciye, Lantiye, Yiçi, Arçin'in aldıdaki yolla koş yönlüştü ravan deydu. Buldu, rahmet. Devamlı kuşur berip duğaysız. Onun başka, Ahmetcan'ın ki avazlı kuşuru yitip geldiği anlayılıya. Ahmetcan kaysi yol bileklerden yol kuşuru bədikin. Ahmetcan.
1: Buraya ziyaret yok. Başka bir ülkeye kaçka. Doğunca masum kaçka. Artık aramanlarla koş yönlüştü ravan.
0: Buldu. Kaçka etki dostlarımızmış uçurdu. Önümlük paydalanıp kağaysıla.

Yana yol bölekleri karsağa Tayshandiye, Müşü Sayram Kölü yoludun Veyşin Loğutibo'a arlı Xaribden Şarkı otomobila göbrek azraq tosılış bakın. Yana Sujo Şarkı yolu koşumcu yolu, yani Yinchuan Loğudun Beijing Canob Yolğutibo'a arlı Şarkıdan Xaribge otomobila göbrek azraq tosılış bakın. Dostlar Müşü Uçurdun önümlük paydalanıp qağaysılı.

0: Böyle diyebilir söz salam yolcu yürüye. Kuruluk valiye sayılı körüklü askıya azıraq dostusu başlıyor. Başlıyor kör.
1: Buldu. Abdullah Hüten.
0: Ürümcü bikette kerala yok okşaydı.
1: Ne ürümcü bikett kerala yok okşaydı deydu. Abdikerem Hüten'e beyni oku tereple ravanken deydu. Buldu. Devamlı yolu çörbege isiz. Bir hatar yol yürgen asasta.

0: İhbar degen dostumuz. Guanghui körükten sayılı ikonu Hualin Karapman'a yönelişte şaşmanın udıldan Hualin körükçe maşilla bir azcık şopur dostla paydalanıp kaylanla deydu. Buldu rahmet. Abdullah Hoten'in ki avazlık uçuru yetip geldiği anlaylı Abdullah Hoten kaysi yol beleklerden yol uçuru bədikin.
1: Bunun cephede tört ürümçü dike tem tasıyla intern çekken asası kırağla çıkışka başlayacaklar.
0: Buldu. Dostlar, yen davamlıq programımız katnaş qaysıla. Bir xatar yol yürgen asasta her qaysı yol bileklerden yol ufçori, maygaz ufçori bəsanla buldu. Onun başqa bir şey katnaşqı dair soraydıgan sualarınla bulsa, sorsanla buldu.

0: Ondan sonra Ürüm şehrinin köşkülük avarayımı almadığı bir karapa kayla.
1: Çına kılaylı.
0: Bugün keçeden ad kündüz geçe Ürümçül hava bulutluk. Temperatura 25'ten 35 Celsius gradus geçe.
1: 8. ayının 14. günü keçeden 15. günü kündüz geçe hava bulutluk. Temperatura 25'ten 34 Celsius gradus geçe.
0: Temperatura asasen muqum bırak alatı bulundu kandak.
1: 34-35 program bilen. Dikin bir yerler salkın Ürümçül içide.
0: 8. ayının 15. günü keçeden 16. günü kündüz geçe hava bulutluk. Temperatura 24'ten 34 Celsius gradus geçe bulundu.
1: Müşavarayı kırıp bir kısım dostlarımız yağmur yağamdı, optimobil jüyayım jümayda oylaşı atkan bulsanlar gerek. Çünkü bir yerler salkın yana Ürümçül içide. Jusama
0: buldu.
1: Bu gidek.
0: Bolada.
1: Mağarayda yağmur yok ki hazırca tapşırıp alan avaray uçurumuzda.
0: Endi yağmur yağdıgan jaylar bolsa mesela Kumulda azırak yağmur yağdıken, Ağulcuda azırak yağmur bakken, Turpanda azırak yağmur yağdıken. Onun başka Macanom Şincan'da Atış filan Kaşkaya'da azırak yağmur yağdıken.
1: Belki bu yağmurla iyi. Kini yağmur da bak yutayıp getirdiğin yağmur buluş mümkün.
0: Şuna kalan jaylarda asasen hava uçuk bazıda bulutuk bulutuk bulutuk. Cuma anı uçula.

0: Şöylerden yetkizeyle mi Mevzi İbrahim?
1: Buldu buldu şuna kolayla.
0: Şu Şorbalak taraflarda yollar abandaydı. Bu da ne uçuruyor? Güvençinci mavu Yimingdasa taraflarda Körgezim çoğun yolu karapmanganda maşalla tosuluş ba karış taraf abandaydı bu kalçam rahmet.
1: Ay, yakıştırıp attınız. Yine uçurunuzda bersiniz buldu. Hmm.
0: Abazı kuşurladın Ravan taksi.
2: Bir yetkiler yol kavrayan mahkazın telefon

0: İmajını alıp kırmızıya bırakan kenar.
1: Bıldır Rahmet. Abdurrahim efendim.
2: Soruyorum fiyatı da sor. Riyazet, Zofor, Dostlar, Yakınçılar, Mahmut İbrahim, Konutay Turbi, Keşkanlar, Erlik,
1: Rahmet.
2: Yolları, Rahan Bozan, Hodri Yol Kavre, Aydırım Yolu, Şansı Yolu, Kutlar, Aydırım Yüce, Karakmanlı yolları var.
1: Hmm, bıldı. Davut Can, şuramızı tapşırıp aldık, ha? Nur.
3: Arizet etçilere yakınçılar, Yolkar Biri, Bu Ahmet Körüsü, Koşuyalı, Sıvaşınki, Bazıra, Sultan Zaten'e.

0: Ha, amda onu uçurlarımızdan uçurlarına olaylı.
1: Çınak, ama hizmetlerden işten şüp, dükkan saraylan taqa, belkim çarçap qalgan buluşanlar mümkün dostlar. Yol uçur olsa, yol uçur berisle. Bumsa yol uçurlardan anlıqaş, paylanıqaş mağınsla. Um bumsa, naqş köylerimizden ançımaçı anlap, adıq çıxırıp, mağınsanlar mı? Muşun bir kılı ozır,
0: Sudak, onda olsa, töğütün doktorhanın atırabdaki yollar avanken, de uçur yollaptı, abdu, rahmat.
1: Bu çapçalın ayası da, şu yanırat kulurun yok, hiç kıyıp anlaydıgan Osman akımız var.
0: Osman Bakkal.
1: Şunun da çıraylık avazınla optan çıkıp atıdı o da, hazır mı anlayıp etip de, rahmet.
0: Tor taksir Ozcan daydı ki, tozlu çandın da baza terap karap mangandı, maşallah intayın köptaydı, rahmet.
1: Mart sınık dostum.
2: Salam, ne olur İbrahim. Salamet abdan tutunuz bu ama yeken mi kanika çandırılır yalanken ha?
1: Belen.
0: Makul, eyku, yayı. O müzikantla bakıyordu ha. Eyke yayı uçurun zamanla anlaydı.
2: Korkula, Sintan Adıo'nun kendiki yol koşulunu sıralan kezime, Mevlüt malım Kunzay'a da yapsın
1: ha. Yaşı, yaşı. Benim Kunzay malım da kuyu bırak işimim miydi? Akı Adıla yaş geldin lan, yayken altın toğrak sodu sarayının aldıdın. Konu şey atırıp kemen işte maşallah köp dedi badam taksi.
0: Bekri bir süre davet siz. Bu yolunu tonu aldanla. Dep bu örümcünün yolları birbirisiyle okşaydı Bekri ya.
1: Ayrı iş taksi bir kitap koyup bulduk ya. Ben resimle evet de. Dep.
0: Kaysı yolup gitti
1: bu. Jamilu dep turdum ataktaydı.
0: Jamilu'nun. Lekin Jamilu piyazla ötüşümü körük iken de bu. Buldu bu. Amda bu tekliflerinizi yetkizeyle amda. Bugün deple ayette kıpkı olmaydı. Kine katına saksırımızın belki köprek tostu batkanmış yol bileklerine nispeten ızıçıl turdu diye kat kılı batıcı. Eğer de rastılla şuna ayrı iş taksisi orın imkanı edip olsa katına saksırımız münasebet ki orlağı çokum. Bu meselini inkas kıldı cuma.
1: Abdullah Hoten.
2: Örünce dedikler, Gürgüzden, Sido'dan üte. Emişim ösmü güzel olarak doktor hanımla aldığım tatıp sayılı kaymak istemek için imkanı köprek arasınız.
1: Buldu.
2: Tonunla iki asar dedi yolu. Rıvan sene.
1: Buldu.
0: Şimdi işbar tağımları konu kualinden, yeni kualin karab mangan yolun işte say yolda. Hıbı yoldun kazıven geçe azarak dostu işbar maşini bekçik. Şoför dostu paydanıp kılanla da püçörü yollaptı. Rahmet.
1: Kurbanla püçörü de yeni en yolu asas yetin rıvan deyü de. Tekbek eğer tosuluş yok o şeydi.
0: Makul rahmet.
1: Nur.
2: Yolkarı bir yere çek, yuva, cenab yolları koşu yolu çıraman kazı.
1: Yaksı.
0: Ayrı iş taktisi diken de ama yolunun ki, ah sızıkının kaçığa. Aksızlıkların üstüge ayrış taksisi oyuntup koymuşsa o sızığın dese bana dağın abdumabullah köpürekke demek çok şeydi. Buldu. İnik oranınız devletine bayam ki oranının Bekri. İnik oranı bir devletin bulam da.
1: Hoş, abla kim veyran?
2: Kanara Kuncaya'da Mevlüt İbrahim Aka Yaksızınlı'da yol sayırı bir ete. Müşürkencin yol sayırı yollarımı nalan kenarı.
1: Buldu.
0: Makul rahmet.
1: Gani Nuri ne uçuri?
2: Yeti rütet yol kayırı sayılı şımaldın canıp kalıp mangan yönüşte ama yeni falanın karısı maşın köp sosyal bakken.
1: Oldu.
0: Yen en yolu asas çatın ravanında püçür yollap ki 5 minitle aldı da kurbanı. Hazır kahvalı kandarak da yen en yolu ki bir püçür beygen basan alacı mı?
1: Ma bu şorbalak demdi o kamdi ma doktor khanın atrapını.
0: Şimdi bu doktor khanın atrapını ki yolla şuna mı ki?
1: Ha.
0: Tövbün doktor khanın atrapını ki yolla şuna.
1: Şorbalak bulam da şorbalak yolu ya.
0: Yakay.
1: Cençüen yolu yeri doğru.
0: Aşının okusaya yolların kısmını burada toluk olarak davet anlaşıyor anlaşıyor.
1: Cençüen yolu ya. Mevma Avutatın Okturkan'ın atrapılık yolu aravayken ha. Abudu.
0: Eykı yayı.
2: Yani şimdi yaparsak Mevlüt Malum Mavu Tötün Okturkan'ın şorbalak.
1: Buna şu şorbalak da. Mavu ravan taksiyle uçuray.
2: 174 yol kavrayan var 8 kadar. Allah baksın alt yolu aravayken
1: ha. Buldu.
0: Olarak mağat.
2: Yol sevde, yüz kent yolu şimdi araban.
1: Buldu,
0: tavşırı baldak.

0: Ondan sonra onun sana uçurulur kırsak. Mehmetcan Turtaksi yakışmışla. Şavuşumun kuş liniyedim maşılla. Cık azırak dostuş bağı da uçurulur abdur. Rahmat.
1: Abdu da efendimle uçurun tapşırıp aldık. Tensaraylık hükümetinin aldı da maşılla bir az köpteydi. Rahmat.
0: Buldu. Hazır bir kısım yollarda. Bakan seremde Abdümabullah köpeği çıkarıp yüzünlendi.
1: Şunda.
0: Hazır 19'dan 11 öttü. Belki yani 15 minit ötken iken devamlıktır da Abdümabullah köpeği dağın yol beleklerde. Tosluş yeğir buluşu mümkün. Şunma o planlarını, sefer planlarını alın Allah doğru mu ölçer alışanlığa telektaşımız.
1: Nuri.
2: Bir yüz yetti dütet yol kavri sayılı Kımal'dan Canıp'a Yenfalan'ın karşı ettiği mağazını atlı ütet lan. İç makine arkama kuruluk etken terapi sosaklıkta eserini ötken dikin ravan kene.
1: Dikkat kıpmağaylı dostlar, kuklaşmaylı ve katlarık dikkat kıpmağaylı.
0: Kağılıktaki Anargül, yol dışım Davutcan bilen çılallık dışlap anlatımızdaydı o rahmet.
1: Yaksı. Yine uçurladın. Kaşkar Ekber Taksi, ha yaxşı görüp anlayıp etipti mana.
0: Hem de anlı kuşlarımızda mı fışırları hili köpü yetip kilovatıdı. Biz mavu, gavdu kareti temelgen fışırlar karsak hazırlanmazdı.
1: Kızıl kitabı bu yolla.
0: Yungşunca koşumçalı. Abdümabullah biraz köprek bu dedi.
1: Mavu yengbinlu mu maşınla köpke dostlar. Yani mavu garipten şarıklı niyeste yengbinlu. Bu yengbinlu asasem şu keşil katnaş yukurpalı vaxta da tosuldu lan tosuldu ki. Dostlarımız bir başka yoldan talap mangalım buludu. Başka yoldan mangalı.
0: Hazır ma tiyanşan çöldeki iştifak yolu birinci oran gitti. Cumhurbancı ikinci oran gitti. Hazır tosuluşta.
1: Luşan kutsudum tosuluş bak. Yani ma Salim Uku yoludun. Bayağı çıkış. Garip'ten şarıklı niyazda tosuluş obdalı bak.
0: Şunu tosulup duruyorken yol bileklerdeki anlı kuşlarımız bizdenki beşin salonumuzu getirip yolu çöre bagajda. Yani en yolda mı tosuluş bağda kılamdı o konuda? Bayam ravan digendi. Hazır yen en loğdu mu? Azırak Abdümabullah köpeği çıkarıp izinlikti.
1: Altın bulak tarafı çıkarıp mangandım maşalla köp dedim. Sen şıkkans bu taraf bu vakitte inek tosuludu.
0: Tavuz çağında ötüm ama daha bazı çıkarıp manga yanlış bak o. Veya hele tosulup duruyor. Lekan karşı tarafı. Ma gavcı jonşudun tavsiyan qarab manga yönlüşte yana her halde yaxşı kajma anlıqçılar.
1: Ma qurban mana naqash nimeden uçu beripdi. Adıldasanın aldıda maşalla bek köp. Pau qıladı tosuluş.
0: Adıldasanın aldıda.
1: Pau qıladı tosuluş yox gelikin.
0: Çünki
1: yürüş asta.
0: Au sayaçla emdi da baza qarab mağandığa vaqt top qaldı emas.
1: Ava salqın dep ha mosha vaqtın talaydığanlar bir qadar köp boladı. Baktım sen evetken videorunuz nim videodu. Baktım sen. Demek yolun oturdul toxtab
3: kirib. Taksi mənə ötkən.
1: Hə.
3: Nə çəkəm mən taksi.
0: Hazırca nəcə deyib duraydamdı.
1: Demek yolun oturdul toxtab kirib.
3: Yolun çıxdı 5 adam almayım desəm şu şoqluq da.
1: Hə, 5 adam. Nurumdan.
3: Taksi elib mənə vadada.
1: Hey, aç taksi şoför uxmay qaldım kirəyim ya.
0: Qonda uxmay qaldı.
1: Yaxmasam da qarab.
0: Sonaq sonaşını bilə oxuydu.
1: Dikkat kımayla tüt adam çıktı da boylap yerim yok yiyem de o kars beş adam.
0: Yok, kancası mı aynaktan bozum, kendini görü, şeyini gidin bozum mu köre. Anda aşk gözlü kımayla hazır mesela mı şu kanunsuz ticaret, kirat atı vatkalla, manımışın da taksiyonla dikki, normudun artık adam saladığan, kaydigi hılap aptımı bul tohtıran kılmışlarla katkı zarı beyrili vatıdı. Bu daimlaştırılıyor çünkü hele uzun mezgil geçe devamlaştırılıyordu. Onda bakandıkın, bir mezgil mesela zerb verip koygandıkın, şu zerb veriş ütüp ketkendikiyle yani hemimiz öz esle kayıt edemez mi? İnsanla adı olsun, bunun dikin bu daimlaştırılıyordu şuna. Manda katnaş kaydısı ki anlık boyusunu kan asas yol yürüyordu. Cuma dostlar.
1: Nuri ne uçuruyor?
2: Görüyoruz yetkili tek yol havre sayılı şimaldın canıpka hanallı köresin ötkenliğin kirlen tosaç bakene. Karıştırıp muşu hanallı köresin kazıran köresin kuvallıktan maşin kep tosaç baken.
0: Bay yigitin uçuru karsak seni amıra yollarda maşini cek diyen uçurunu tavşırıp aldık. Rahmat.
1: Bak ben.
4: Sıdın riyakçıların şofuna felik olsun. Matışka şehrinin ödündün kerdinlik. Ne
1: var? Ne
0: daha kötü olacak? Şimdi
1: şunu
4: sıkıntı ehval olacak.
1: Yolla
4: uzak
1: tosu tutup
4: tosu
1: dikkat
4: Ama Sinfulu traktım maşaya kimi çıkış kılaşıldım.
0: Sinfulu.
4: Ne öyle olsa mövbe takıp çıkayırmaydıgan bir insan kecuma. Ne açık vaktimde şu mövbe takımdan avaz anılgan. Bu ağzı çoğu top. Çoğu topman yine avaz yine şut dedi. Özüm yine şut dedi. Canlık.
0: Açındak tesir verip tümen de ya.
1: Yaşmak kudretçe adam toğurba bir alaydı ki.
0: Ameliyatta üzen bilimi kalan işlerine. Çoğun bazağının aldıdık yol tosulup gitti dedi kurbancam bana. Rahmet.
1: Onun başka Nur.
5: Şimdi görüntü usta koşuyoruz karavancana. Bir teyli onumuz katıya bir tarafta koşuyoruz. Mağdıran kırtçı olsan erkezler.
0: Koşuyoruz da attın mı bulma?
1: Onda emes tu. Azı kayısı katiyen jene dedi mi?
0: Ha, katiyen arjendaydı. Kana kalan anlıgıştırımız mı? Yakın vaktirik özgürüşleri bası bir fıçır beriydi anlacım.
1: Gayrı baylanmadın mı? Bağganı mağdığan yolda maşallah bək köp koştu. Niye deydi? Toru taksi, bu. Sen ne fıçırı?
0: Samet Can.
1: Samet Can.
0: Samet Can. Samet Can. Hayda anlavatsız bu programındayım anda.
6: Yolda avtomobil haydab ketiyotgan. Şehir taraqqiyotidagi her bir özgürlüklerini başdan keçiriyotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Kadirdik anlıkçılar programımızı devamlaştırmadımız. Hem de anlıkçılarımızı devamlıktırdı. Uçuru yollaşacaklar kılık programımız katnasağına boludu. Sizlerge en yeni yol uçurularını yetkizi, pravan yollarının uçuruları bile təminləş elbətimizden baş tatıp olmayıdıqan məcbur etimiz.
1: Çünak anlıkçılarımızın keşif yollarınızı bizə mürə programımız devamlaştırdı. Programımız arqılıq sizlerge şu Şincan'daki en esil təmini izdeş paletimizde mandaq bir işki uğrunu təvsiyə qımaqçımız. Yani Ahmarvayt un, yağ, gürüş, açıq suların vazalsağan Ahmarvayt zavod ya hammamiz belimiz mahsulotlarini ishlatib paxtoq mana shu Ahmarvayning mahsulotlarini ishlatib nayti tetishliq tamoqlarni qilib mehmonlarga sunayotgan mehmonlarning ko'nglini o'tayotgan yaqinda mana shu Davan Pelu tarafa yana Fulivaning yiniga yangidan etilgan mehmonlarim oshxona sizlarga alay tavsiya qildik nayti chiroyli qazada muhitda mehmonlaringizga bir choy qo'ysanglar küsanla, oxşığan damaqlarına eğizdək küsanla deyən ümiddə sizlərə alay tavsiya qıldıq.
0: Endi yeni bir orun bolsa ama sərtəm körürən kalı göçü ögürxanısı. Haqiqi ölçəmlik, haqiqi təmdiki kalı göçü ögürsü işməkçi basanla sərtəm körürən kalı göçü ögürxanısı basanla boludu. Onundan başqa, məsələn, rocamı daydı, toxu göçü, hamburg bolqısı, hər xil, məsələn, ətgəllik nasılıqları, çüşük damaqları var. Her vakit dostlarımızı kızın karşı aldı. Sertem, Karoran, Kaligüşü Gürfansı, yani Bayveylo olan cuma anlaşılır.
1: Onun başka yine programımızda şu Abdumobil Kulubi paletimizde mi? Alaydı avaz kuşkan bir oranın izleyici tavsiye aklımız. O bozu mu? Şu nam kulaktan kulakı yetken en mühimi pulunuzu ticeydiğen. Bir koysanız, yeni koyunuz kilidiğen şuna isil, şençilik Abdul Mulligir'in Abdullar'ın izleyici tavsiye kıldık. Abdulluk münasetlik mesele, Abdumobil'inle münasetlik mesele, mesela şu Abdumobil münasetlik remote ya da asıraş, türlük mesele bulsa, dostlar telefonu alıp mesele sorsanlar veya ki aş Mulligir'in Abdullar'ın mülazimet oranına udul basanlar buludu.

0: Telefon numarını yazıp alınlar ya oranını sorarsınlar veya ki meslekle sorarsınlar. 13-5-9-75-75.
1: Kendi onda olsa kaderli kavun uçula aslama devam noktada programımızda kızgınlık bana katmışım. Yolukçörü beri vatçılığa toğra. Eğer de soraydıgan suallarına bozu mu? Sorsanla özra paranla sakbalı da.
0: Şencan 1074 silah üçün malazım etti.

0: Ұласа достаның ұшырдыры қарсақ сағылам айат деген достымыз А түшті немешкі бір 107 төт шықмайды деп шықыды А түшті, міндеп шықмайды. А түшті
1: достар... Бәне қыңқы бір нәтші күнді тас, сигнал яқшы емес
0: мұн? Шында А түшті достар бір ұшыр беру таңлачу. А түшті біздің ке бір 107 төтінің программалары қайшысы часы отыр шықылады до.
2: Yol özgürlüsü kısmına ama işte orada okunandır. Asilimden çıkart. Elimde ustamlardır, bilo atılır, seçtik kısmına bulurken. Hem de benim ondan yolda tepetir, özgürlüsü.
1: Kaç yolda dedi, Emir Koyay'ı da otan?
2: Derezler tuttu, Nalotaka aşağı olsun, yolun iki mis, üçüncü körükte, üç denki yerde. Yol özgürlüsü kısmına ama işte orada okunandır.
1: Şu kanda özgürlüsü bulundu, çakmak, bırı.
0: Oldu. Eğer bilse, depesin, mamız biz bu hafta bire bir kısık film işlep koyacağım. Bekri buludu buludu sizni dadil keskin deb tallab yürüp sizge inkas qildim. Sizni bir gün içinde bir hafta qiling deb aytkiz bo'lmaydi albatta kerak. Har ishning vaqti soati bo'ldi. Shunda qosim sizga chunqur ishonch bog'lab sizga iltimos qildim. Qaysi yo'l bo'ldi ki Bekri iniqda?
3: Albatta yaxshiman. Bu yerni o'rniga qaranglar. Tonxan qojadan kelib Romelo tushishni sotishdanki o'nga qarasa Romelo ani uzumasi jingilo.
0: Ha.
3: Masada udumanlığa maşınlar, cinin olmanlığa maşınlar on tarafından yolunu egerlep turvaldı ki.
0: Buldu, buldu.
3: Egerlep var, şu an
0: buldu, buldu. Doğru. Dunhan Gavcağ'dan çüşüp, Matişigvelluğu çüşümüz. On kol tarak masak, Rımillo doğru. Udulmansak, ma cinginlo, Dunhan Sinan taraf kırapmamız. Demesi mi, aşağıda bir yolcu udulmanlığın yolu. Ba, on kol tarafını egerlep turvaldıgan Abdümobullar Ras, ba. Mesela on kolu kayırıldıgan. Yol bölgünü egellep durup oldu. Bunu da mağut yansaraylı katına sakçı ona tırdırı ki katına sakçılarımız gelse. Şunlara bir inkas kıpak aylı bekle hocam.
1: Mehmet Can Tor Taksi.
4: Mevlutlar, Mevlutlar. Ma kota işki ilk oysuna al. Çiterli o. Maçka yoldan çıkıp. Şu ilk örüterek teotokal ortuğa. Adım teotokal bulmayıcı. Ana neki ma şu ilk örüterek gelip. Hala kekoşum çoğuğa teotokal çiçek bulduğa. Teotokal gayen ilüte pazır.
1: Şunda yaxşı olubdu o, tas doğurub. Bu misal aşağıdın teotol kılımız, aşı liniyen özgərtimiz dəb, pek tosuluş çişki örülətdi.
0: Dedik ki, qatna saxçılarımız mı adətdə yollanı ki, umumi ahvalıqı qarab durub, bəzdi canlıq özgərişlərini iparıdı dəb. Bu da biz bu şu təvəllik qatna saxçılarımız kəgəndə bu yolları qandaq yürüyüş, nemirək dəqiqət qıl şəqqədə, yəni davamlıq silahşı mülazımət qılımız.
1: Şundaq.
0: Şuna davamlıq dəqiqətlə, hər vaqqət, hər cəydə radio anlaşı imkan etli olsa radio çasla tanımlanı bir yüzyətdə, tört ki doğrulaşdın, unutma qayslar, cəmə.
1: Ayqə yayı.
5: Sinfulu, sinfayarını aldıma qoşunu sıravankən.
1: Yəni bir uçuray.
5: Mahmut Ağam Beylo, sungaşı yonu aldıma qoşunu sıravankən.
1: Rəhmət.
0: Bugün Tırpan'da temperatura 35 Celsius gradusu çüşüp bize gönen meyvatımızdaydı.
1: Ölümcü yoksa şu kapta?
0: Şunda kokusumum da. Ya Tırpan'dan yani azırak yağmur yığıp hava bulutuk ya. 30'dan 42 Celsius gradusu çüşüp. Demek ki yağmur yakan mezgillerde 35 Celsius gradusu çüşüp. De. Bu da taza huzurlu olduğun hava bulutuk ha.
1: Nuri?
6: Sonra şimdi görüksel Fakulu Hoşkoğa Allah'ta koşuyoruz. Madan kalıptı. Ananın için mavo. Sayılı, Rımmanlı tarafından kilit, şimdi doktorhanı diyotokunmaş boğan maşınlar ağabey, şimdi görek katı adına aldıdın, diyotokuyla bombaydı hankalı tutuldu.
0: Buldu, buldu. Anlı kusurumuz, ma ufçurlardan beri önümdeki paydalışanlar namet kalımız, cuma, rahmet.
1: Ma bu, yeken kumye yolu ravandaydı şakırcana, rahmet.
0: Altın bulakını aldığını maşınlar köpürek diken ufçurunu tapışırıp aldı.
1: Eka yayı.
5: İsamka, kaydarak, yakıştırdınız mı?
1: İsamakınız aram, oturan, aram.
0: Aram elevatı da.
1: Aram aldı bir gün.
0: Ayko yayı, dikkat kılın. Yaken gün yolu yollar ravandı diken ufçurunu tapışırıp aldı.
1: Adepsim koygan.

0: Başka sualları
1: yok. Başka sualları
0: yok.
1: Ha, baktı. Nur.
2: Şimdi doğru ki taraflarlar kayılık işlemeye etkense acılar, kayılık işlemeye etkense o durmaz. Fakulu olmuş, çiteli odun da ayrılır, kaynalı bir biyotok kılıp kilisi imkan etmiyorken odundan fakulu çıkar edilirken.
1: Bunu natijen rungşen selametlikte yaşırdığın binanın aldıdın sayılık çükül bulattı. Hazır demek aş yoldun çükül bulmaydı ki. Şuna mı?
0: Bir menip sınav bakmak için bazı göz aldım keltiren mağatıma.
1: Ben bir aldım hazır.
0: Mert diyen dostumuz.
3: Salam salam. Böyle tüttür. Geçen işi takılıyor bana.
0: Makul rahmet.
1: Erkin efendim dedi. Şimali Tavan yolu ravan. Çocan yolu mu ravan dedi. Rahmet.
0: Konu kualinin aldı işkili yolunu şiravan kereydi. Hatırca mansanla buldu kecim o dostlar.
1: Üçüncü körüktün çöp, Huanhı yolu karap mangan. Burun bir yolunuş yol. Hazır işki yolunuşlu kıp özgertilip de. Lekin üçüncü körüktün çöp, solga ilgili bulmaydı kendiydi.
0: Üçüncü körüktün çöp, solga kayrı
1: bulmaydı. Burun solga ilgili ya sayılığa, ya ki de otu kılttı, ya ki hırtaya arcaya ütep gitti de hazır şey bulmaydı ki.
0: Şimalı davan, davan şimalı yolu ravan, cücan yolu mu ravan ki? De bu çöre yolu yaptı erkin, kastimla olan, acayip peçe çüptü de mi o? Ve işin baş sürdü ki.
1: Salah affetlik edem ki. Beş kişilik aptımobilinin deydi o. Yardımcı şoförü orundu kıda, meselen, ayalım, iyi toşmağın bu vaxt balını tutup mangan bulsa. Lekin, maşında normudun artık adam yok ekval ası da katına sakçı ceza beri.
0: Bummaydı, ceza beri de aldı da ballarını tutup oturduğun orun emez.
1: Kendi oturuşunuz gerek hem, şu ballarının ki mahsus orunduğunu seplep, menişiniz gerek.
0: İyi toşmak tutuyor, mesela kucakta tutup otasın buludu, lekin balını otağızıp özünüzden bile tasım takan. Eğer balı ultralaydıgan akvalastıramak, onu zaydıken de çokum ballarının ki orunduğunu seplişiniz gerek. Hem de ne mi hem de ayağınızdan balınızdan aldık otağızıp koyup durup, o degen en katerlik oruna adis yüz verip kıpkasa katlansak cereman koymağın takdırdı mı tanqidi terbiye verdi. Bu da ayalınızdan balınız kendi otası bir katerlik dekatkan asası otası.
1: Sizin ve balınızın hayatı bir katerlik ki kapalatki iyi buldu diyen gibi bir kater otursuz kendi.
0: Bu tevekkül kımayla balla bazı işlerine nispeten. Çünkü ameliyatta bilip durusla bu işine. Bombaydı kallığını bilip durusla. Katlansak ceza veremdi de bir kıl kokap duru var sizler şimdi ama. Bu kokuşunladık sebep ne mi? Diğer vakitler şunun bombaydı kalıgını bilip durup zoravatçılardı. Hatta sakçılarımız mı? Selanin ki mal mülük ve hayati bir hatarlıklarını oylayıp şundak bombaydı kalıgı da inik asker işlerini kılan. Tursun Can Şoğun bu sualınızda her güzel ki tevekkül kılman. Bu sualınızda bombaydı, hatta sakçı köyüsü ceza verirdi, ceza ben getirdim, tenkidi terbiye verirdi deyip cevap veririz.
1: Elbette hem de hemimiz rol tutup mesela yolu çıkan vakitte hiç kim oylamayımız hem hiyalımızı keltürmeyimiz hem bihatlar menzilimiz gitip bir işini oylayıp durup yolu çıkmamız hiç kim oylamaydı. Bir vaka yüz veremdi, ya bir ege uğrulup gitmemiz mi kan, hiç kim okumaydı, hiç kim hem halamaydı. Lekin şunda vakala tasadipi tuyuksuz yüz belge vakti de uçakta apla desek urnumuz urnuğu kemeydi. Bu birincisi. Yeni birge hem de yardımcı urunda 14 yaşı toşmuğun ballanın mı oturuşuğa bulmaydı adetle. 14 yaşı toşu gerek hem boyu ikizlikke çünkü mavu pekatlarlık tasmasını takışka ballanın boy, eğirlik, yeşi toşu gerek emez mi? Manımışına talepler var. Siz balını tutup otağa vaktinizde bihatarlık tasmasını siz takaysız, balı bihatar olmaydı deyip ma noktadan oylap görüyorsunuz burada.
0: Kurbancan bir parça sürat evet, bilen birge üçüncü köyürük. Güçün yolu ravanka deyip uçuruldu. Maşallah köpke aleyken normal yürüyüşü tuttu acıma. Rahmet.
1: Çidaven Cenubi yolları asas çetin ravan deydi 0-0 yetti deyip dostumuz.
0: Nuri.
4: 174 yol kavram, Mençanlı, Şimdi Doktor Han'dan aldı, Koç yolun üstten maşinistel köprüki asas çarptın, Ravan kene.
1: Aa, simek dostumuz.
5: 174 yol kavram, Akkaş'ta yaşanı aldı yolla, maşin bir kadar köp dikinde.
1: Tosuz yok, buldu buldu, rahmet.
0: Cevlan.
6: Ne oldu İbrahim, bu babak balını, mesleğinin küçük ballarını aldı da ayağı tutup ortasına bu katkı bombaydı. Bu bombaydının mesleği zimur geldi. Tasatçıdır görevlilik ki göğüsü alıgan maşalarının ağırlıkta sokulup ağırlıklarına açılıp kalsa o kapısı saklanıp balı ağırlıkta oturlukta maşalarının gözü teyli ağırlıkta mecim gibi durduğunu geçme ayede. Yaman katerlikle kapısı yemezse balısı katerlikle.

0: Yağmur yağdı ke. Şimali Şinjanın şimali, cənubi Şinjanın qərbi, şərqi Şinjan qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarında 7 bal ətrafında qərbi şimal ötkünçü boğrunu. Cənubi Şinjan oymalıqının otura və şərqidə 5 bal ətrafında qıypa şərq şamili. Qısmən çaylarda qısqı vaqtlıq çan tozanlıq yəki qum boralı hava rayı görülüdü ke. Şinjandakı tüzlənliklərin köp qısım çaylarında 35 selsiya gradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu hava rayı görülüdü ke. Burdala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhrinin şimali, Sanji oblastının şimali, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan şəhrinin qısmən çaylarında 45 selsiya gradusdan aşıdı ekan. Şinjanın başqa çaylarında hava uçuq bəzi bulutluq bulub şamal küçü anca zor bulmaydı ekan.
1: Onda olsa fıçırlığa devamlı dikkat kılaylam da.
0: Onun devamını sertirbet güzeyle.
1: Şimdi dakikamda et keçidin ögüllü gününüz geçeğine. 8 ayının 14. günü keçidin 15. günü gününüz geçe bugün avarayı malumatını sertirbet güzeyiz.
0: Hoş yine.
1: Fıçırlığa yakay. Fıçırlığa karaylı. Nurali.
2: Tamam. Böyle ziyatta da tek kışkadan yolu sıra. Ben daha konuşan aldık gönlüğe koşulmuş travlan.
1: Makul.
0: Cevlan.
3: Bu kondukay bu. O çiftin burun bu ağır aynı pısırlığa karşı yerim ki yapla çıkarmasınız bu yaman ravan tutukla şeye gelmiyor. O da aşı yapla olan deklam okuyor o zaman şunun gidip adamla anlısı anlısı evi deklam okuyorsunuz. Ya, yaray kızım ha.
0: Kuşur yok ki yıllar ravan okuyordu.
1: Şimdi okuyordu.
0: Bir iki yapıldı.
4: Bir gün ziyaret edip yok, hodi de yol kayarı. Bayanlar ne yolu? Tavukçun yolu yazdan, Şunfa, Karabi yolu yazdan, Karabi yolu yazdan, Karabi yolu
1: yazdan. Makul.
0: Beycin şimali yollarda maşını bekçeyik deydi Bayci gitme uçuraya.
1: Ayko, yayı.
5: Şanlar yan kutuz bıraktın maşında ağır.
1: Makul. Hmm.
0: Met dursun demdi.
1: Hatta, Kunzay, mani bir
0: inkas. Bir sorsak oğudaki.
1: Altıncı kaya çıkandım ama bizgi temelliken makalla şu. Şuraya çıkandıkken ulaşında dedi, hurum kimden asara çıkınmaydık ya, norku bozu bulduk ya dedi.
0: Biz eti bir tekimi mukumlaştırayla.
1: Masu olga eti bir cevap vergen bozak.
0: Met dursun isimli kalıcı.
6: Karanın oğlu. Kunzay, yönümüne tutulmaydı.
0: Tutulmuşsun?
6: Ben de etkinin olduğu çıkan. Ay çorumuzun narak kubakacı özüret diken ne olup ki? Alamet çubuğa yok ya.
1: Hem de çorumunun gibi malık künestin kirgendikine ziktiğinin gibi. Ziktiğinin anarat kıçı boğan bölekdin ki. Hani bayam diken yol böleki de abdumabullah köbrek. Çünkü aldın alalık yüye kırdı. Yüye kırgen takdirdi mi? Hazır sayatının yukarı pelli mezgil boğan diken. Abdumabullah'ın köp oluşu bu normal ahval.
0: Yağızcan yoludun kilip, Xunsan can pargı kegende maşınla köp dedi Boran taksi rahmet. Şərq aylanma topta qıtış bazırını aldı. Dunxan sıçan demek ki, Qoşliniye daravan dedi Bulbulxan rahmet.
1: Nurunun avazı kışırca.
7: Bize divanı aldı demek, dikuyvende akarap manga yiyonuz, besle satsa tosuna bak divanı üstü bir kılı tırap geçirdik de.
1: Böyle de paylaşmak.
0: Karıkaş isimlik dostmuş, biz dabaza tırap da bir denzi çüşse, şunda bir şey mağırıydı karanla. Nemke desek, asan tosuludu, aş tosulgan yolu bilek kirgim yok dedi. Yağmur yığıp ketti deydi, o nerede yağmur yağdı?
1: Eğe, onda kalmazdı.
0: Mana yağmur yığıp atıp, nerede düştü yağmur Qarqash?
1: Aldı dedi ki, maşini aynak suyun çaştı mı bu Qarqash'a? Hem de amal yok, eğer de bağmaydısınız, beni pekan şuya karap. Bazıları saklap olamay, çüşe okulatı kayalarım bağmaz mı? Lekin siz gelmesiniz o vakti de sizinle arız kıp koyduğum.
0: Lekin aş dabazanın en könüllük yeri, nakş aş dosuluduğa ademciyik avatlıqıdı de.
1: Çancan yol ravandaydı o kurbanın ki bagaf şöyle.
0: İlgar malım kayadın evet ki çıraylık menzildi.
8: Mevlutka Kınzay'da yaksıma sel yamgu pırap durdu he.
1: Oldu ne kuma? Oldu da.
0: Hem de şuna buldu 8. ayının oturup kaldı. Ama yakıga anca mıcı yamgur işini bulup kaldı da.
1: Oldu da hava bulut bulup azırak yamgur yağdı. Temperatura 20'den 33 selsiye gradus çıkan. Hem de programıma toğır optu bir hesapta.
0: Abdullah Hoten.
9: İsamkan bugüne dertliğe yolu...
1: Baldı, baldı. Taktap duran. İsamkan'ın yumurlarını kin deyişeyle.
0: Kin deyişeyle.
1: Muşu maşin, muşu ıslıkladı maşinden çüşme edavatkan taksiçilerden yürek sözü. Eğer de amal bop kalsa bir ıltımız şu bekaterlik tasması azırak bir nes kısıp, sel boştup taksa, ruhsat kısa. Mağı ıslıktı, lınşıga hazır bek çınıp bek istedirken. Bizning mashina haydash vaqtimiz bir qadar ko'p bo'lgandan keyin baq qiyinlib ketdi.

0: Eskaç ilanlarına alacağım, koş istiyorlar ama ütüyen sizlere vermiş lağıtanlığı.
1: Ha, bir men unutqan şey deyip ben belen bopta.
2: Radyo anla, radyo anla olsun da aptallay siz o. Ondan sonra bayan anlıkçılarımızga ma avaray dik özgürüşten bir yetkizimiz diken şimdi ama.
1: Devam niyet güzel.
2: 8. ayının 14. gününü keçirdin, 15. günü kündüzgüçü boğan avaray malumatımız kalaydı katkı kaçla.
1: 8. ayının 14. günü keçirdin, 15. günü kündüzgüçü Şimali Şincan'ın garibi ve Tarbağatay vilayeti, Şihanzi şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Kaşkar vilayeti, Kızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Aksu vilayetinin garibi ve Şimali, Bayınğulun oblasti, Turpan şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğur, dıniz yüzüdün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağıdıken. Yukarıqı caylarının tağlıq rayonlardaki kısmen caylarda oturhal ya ki kattıq yamğur, İli Derya Vadısının şarkı ve cənubidiki tağlıq rayonlar, Aksu vilayetinin şimalideki tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yamğur yağıdıken. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın garibi, Şarkı Şincan Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda, Yettibal etrafıda garibi şimal ötkünçü borini, şimal eğizlerde 9-10 bal boran, 11 bal ötkünçü boran çıkıdıken. Cənubi Şincan uymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda kıypa şarkı şamalı, Yettibal etrafıda ötkünçü boran çıkıp, kısmen caylarda kısqı vaqtlıq, çang tozanlıq ya ki kumboralıq avarayı körüldüken. Şincan'daki tüzdenliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsius gradustan aşıdığan yukarı temperaturlu avaray körülüp, Tarbağatay vilayeti, Karımay şehri, Sancı oblastının şimali, Turpan şehri, Kumul şehri katarlıq caylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsius gradustan, Turpan şehrinin kısmen caylarda 45 Celsius gradustan aşıdıkken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutuk bulup, şamal küçü ancak zor bulmaydıkken.
3: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Huşal minutlarda, köyünüz yerim çağlarda. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlaydı.

0: Qadirlik Aunguchida qaysi yo'l bo'laklar ketyapsizlar? To'xtab turyapsizlar yoki ravon yo'llarda ketyapsizlar? Qani yo'llarning umumiy ahvolini bizga ham baholashni unutmag'aysizlar.
1: Bizning 5 nomerimiz Sinjang 1074-da.
0: Ro'zimit Burshozo og'intim 6 tol chiqdi ekan, mukofotni fuqanmadim deb. Ma Ji Yuan Huangu deydigan bir xat bo'lsa Ro'zimit. Belki kichik ko'ramidikmi, yo'g'antimi ko'ramidim rasmsama eg'izini. Bundan cho'qim chiqdi ma Shihu Denchi ismligidan 6 tol olibdi. Agar bunda qarangan men sizga yozib avvalda yuan 1 yuanga almashtirib setirilish mukofoti deb ma davlat o'rtaq tilda yozilgan bir xat chiqdi. Yuan Huangu deydi mana. Mushu xat chiqqan bo'lsa, mukofotga erishgan bo'lasiz. Chimi? Roziyman.
1: Do'stlarga men uchirni menga bir yetkazib o'taylik. Men Urumchi Tashmir Xuasi xalqaro Nurka shahrining 6-qavatdagi Nurka xurum kiyim asrash markazi tijorat boshlandi. Nurka xurum kiyimlarni yuyish, asrash, fasonni o'zgartirish, rangini asliga keltirish, turoqli temperaturada saqlash, buyurtma bo'yicha tikish qatorliq mushkul mulozamatlar bor. Tijorat boshlash munosabati bilan 8-oyda 499 yuanlik yuyish bahosi 19 yuan 9 mo, 399 yuanlik dezinfeksiya qilish bahosi 9 yuan 9 mo'g'i tushirildi. Shunga Nurka xurum kim sitomoqchi bo'lsangiz yoki asratmoqchi bo'lsangiz, Xuasi xalqaro Nurka shartsiga qadam tashrif qilishingizni qarshi olamiz.
2: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash, yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning barliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatna sanat radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlaning. Mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.
0: Do'stlarning fikrlari qirsoq Abdulla Xotin, hozirgacha siz mushu Shihu Denchi ichimligini hozirgacha ichmagan bo'lsangiz, unda haqiqatan noyita ormonda qapsiz deb masuratni sizga yo'llab beraylik.
1: 5-chi boshlang'ichning oldi hozir yo'llar ravon deydi-ku. Abdu rahmat.
0: Aerodromdan chiqib, Beijing Beylog'i tushdi, mashina in tayinchi, ko'rikning ustida tosib ketdi deydi. Rahmat.
1: Xotin shahri Beijing Tonglu Mavu Lentong Gongsining oldi bek ig'ir to'saldi deydi.
0: Aslimi deydi 2-chi aylanma Dong Arxon deydi. Davang manga yo'lnish tibbiy dashining oldini o'tgandik ekan, Ximachan tarafdagi shu bo'lakni o'tgandik boshlabla 2 kilometrdek to'sib ketdi. Men qarshi yo'lnishda bak ravon mingayotman deb uchrayapti aslima.
1: Yangi Xualingning oldi Yungshan g'arbi ko'tsida mashinalar ko'p deydi Yusufcha rahmat.
0: Oyimgil ko'rildan davom uchir beribdi mana. Bugun ma ko'rildi turib programmamizni anglab uchir beribdi. Yan Allu ko'rildan yo'l uchir ya. Yan Allu'ning janubdan shimol mang'ayinda mashinalar ko'p deydi. Ko'rilda ham ishtiboq yo'li bor ekan, ham Yan Allu bor ekan degandek.
1: Wuxingludan Wuchanglu tarafga qarab mang'anda mashinalar jiq, lekin bak ig'ir to'zilish yo'q deydi Abdukarim xotin.
0: Rahmonjon uchir qirsaqmi shu davon tarafda mashinalar bak jiq. Mish pishaydilar bak piyodalar. Ba xapsaldi, mush piyodalar bir chor qo'llansak bo'ldi deb piyodalni qayda qilamiz endi bu piyodalni. Ash piyodalni mashina deb chiqib olgan bo'lsa qayda bo'lib ketadi deyman da Rahmonjon.
1: Yaxshi bo'lib ketishni umid qilamiz. Lekin burunqidan ko'p yaxshi bo'lib ketbordim.
0: Piyodalar, shopirlardan qaqshig'an, shopirlar, piyodalardan qaqshig'an. Agar piyodalar o'tishmi sizig'ida o'tmasa asta laba signal berib anga yaxshi o'tib ketilvagin ola yaxshi. Ammo qizil chiroqda o'tib ketadigan ahvol o'qib qasaslar yo'l bermanglar anga yaxshi. Bexatarlik diqqat qilgan asosda da sharat qilib ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi, piyodalar sizlarga qizil chiroq deb. Bo'lamdi Rahmonjon, biz mashinadan tushsakmi biz piyoda emasmi? Osh piyodalarning hammasi mashinada deb chiqib olgan bo'lsinmi bo'ladi. Chiqib olg'isi yo'q mashinalarniki. Bo'ldi.
1: Jujang yo'li hozir qo'shniyada mashinalar ko'p, lekin azroq to'silish bo'lib, eg'ir to'silish emas ekan-a. Aerodromdan chiqib, Beijing Beylog'i kapdi, mashinalar jiq, ko'rikning usti to'silib ketdi deydi. Rahmat.
0: Qaysarningki ovozni qo'shari.
3: 1 minut ichida qatnadi yo'lida yaroqli demokratik taraf manga yo'lida mashina qanday ko'p qo'shilsa, ko'prikdan bexatar chiqib qolmaydi.
0: Ma'qul, rahmat-a. Onda olsa o'ng'uchilarni davomlantirdi. Sizlarga uchirlarni yetkazaylik. Urumchida yana bosh temirlik avtobus yo'lga solindi. Bosh temirlik avtobus gavdasiga tuman maydonining go'zal manzarasi tushirilib, avtobus ichida tuman maydonining o'zgichi kasblari, madaniy sayohat manzara nuqtalari, tarixiy imoratlar namoyon qilindi. Yakında Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeni 12. işi 104. tüeni bilen Ürümçi Şehirlik Ammavi Katnaş Goroyi Çeklik Şirketi Ticaret 4. bölümü birleş berpa kılgın Bintüen bilen yerlik bir aile kişileri başlayımısıdaki Ammavi Abdubus resmi yol koyuldu.
1: Bu baş temelik ammavi avtobus 3201 yol ammavi katnaş liniyasida katnaşqa başlangan bolup Zijin Fangcheng toqtalgu meydandan yolga chiqib Jajalı Talla bazarga barıdı. Bütün liniya Bingtan 12-ci 104-cü tuan Shishan Yingi rayonu, Jiuding bazarı 104-cü tuanning tuan shtabi ve Saybag rayonu, Yuqori Yingi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonu, ya'ni Yingsha rayonini kesib o'tdi. Avtobus ichi ve sirti ko'ngil qo'yib lahiyalangan ve bezalgan. Avtobus oldi ve orqaga Bingtan bilan yerlik bir oila kishilari qalibtosh bo'lib kelgusiga otlanaylik degan xatlar. Ikki tarafiga Bingtan ro'yiga varislik qilib Ammaviy qatnash asli maqsadini amaliyotda ko'rsataylik degan xatlar yozilgan. Buningga yana butun ko'rinishlik bosh temalik rasmlar moslashtirilgan. Bosh temasi Roshan, ko'rish tizimi unumi gavdalik.
0: Meyada bir anlıqçımızga yerdem qalaylı anlıqçıla mağu maşinamdan toki yok otaldıramadım da. Orını mağu bizdeki radyo televiziya stansındaki qeypaş odaldaki parlan tamakhansındaki aldıdı bir tenkri çamı o toktalgı meydani. Şu yedike kaysanla yerdem qalısla anlıqçılarımız mağu Ömer anlıqçımızga. Mesela daven terapten kilavat qalla sımaba otaldırıp beri alaydı qalla. Hapamaymış şu parlan meymakhansı mağu. Hazır ma Jongtian Jongtian nima?
1: To'g'ri.
0: Jongtian Feli Jinfu mu? Emas mi? Jongtian Ultra Krayne. Aşu Parlan Tamakhansininki aşu meydan diken men yerdem qılay digüçiler bolsa birdem saqlap turdu ma telefon nomeri sizlarga avat bergan bolsa. Mashinasidan toqqan mapdi.
1: Qaysanlarda Simba?
0: Bir otaldirib bergan bolsanlar.
1: Simba yerdem qilish qulay bo'lgan do'stlar.
0: Tez ma bir odam qiyinchilik yo'liqqa vaqtida agar yaqin atrofda bo'layotgan do'stlarimiz bo'lsa va bo'ldi men baray deb ushraylar telefon nomerini sizlarga yollab beraylar.
1: Yangiobod yo'llari ma'lum Xinhua janubi yo'li qarab manganda mashinalar bek ko'p to'silish ba deydi Nurning ushri ya.
0: Bo'ldi. Yordam qildiganlarningki ushrini saqlayotimiz telefon nomerini ya yozib olam sizlar ya 188-909-799-58. Endi buni mushni oldir bir jingozandikilar yerdem kılardı. Hazır imkaniyet bulmaydı şu. Minaj Ömer birdem saklap durun. Çokum anlıkçılarımız mesela Abdülmobil'in keyinde Sımba mesela otel duralaydıgan Sımba dostlarımız sizge yerdem kıladı. Yani bir kitim devlet değil ama Ömer'ge yerdem gerek oldu. Şincan radyo televizyon stansı kime kıypaş oldu ki Cuntiyan Ultrak Rayon'un kime aldı dedi ki Abdülmobil tahtışı meydandı ki. Yani parlan tamakhanısına aldı dedi ki. Otel durup verirsin halaydıgan dostlarımız tezirek mi şu dostumuzun bir yerden bakan basanla.
1: Kaşkar poyustan strep toslap gitti de resim öküşü revet de şir tapşırıp aldı.
0: Makul rahmet.
2: Mesuliyet can anlıcılarının birden bir tallışı. Birden bir tallışı. 107 dütü. 107. Katmaz senat radyos. Katmaz senat radyos. Bir yüz yettide tüt Katnaş Sənət Radiosu.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hemra programımızı.
0: Qadirlik anlıqçılama. Nurgun dostlarımız anlaptı mı? Ve ben baray degen de.
1: Arlıq.
0: İştipak körükünün ki astıda toslıp kaldım deydi.
1: Ma Yusuf Dolan'a misal kolaysız gene. Sınbat deyilik. Arlıq sal yerakke men bağıcı saklap kitap deydi.
0: Gene ma davan etrafıdaki dostlarımız Kaysanlı'nın ki vaxtı ba.
1: Aş Ömer degen dostumuz hazır radyo anlatam. Sizge bir kiçik kenan taklif aşağıda tumay. Abu maçanlı yan tarafı mağduğa taklini yelik yol. Siz şu yakın mağsınız aş doğmuş da bir neçe remote kanı ba. Aşladın bir yardım talep baksanız kütürep la pırıp la.
0: Ne mi ne kütürep la pırıda?
1: Meksut okaçılığa nesler bak ya.
0: Akası bolu de şu an. İşin bir şunda bir yardım kılısı bolu bağla bir uçur yollusu bolu da. Bulması şu piyade menip. Piyade menip berip yardım sorursanız bolada.
1: Aska aralıklı.
0: Ya bu şu damen etrafı belki çıktı. Cemim ciddi bulu aldı bugün bulay.
1: Yakış parlandın. Eğilip açıyla ki çanlı yan tarafı mağansılam. Aşağıdılam bir işki remote kan ba.
0: Ya uğur şu remote kanla ba. Mesela aşının oranı kılımı şu dostlarımız değil mi? Ya ben ba deyip oturgu çıkıdığan dostlarımız belki çıktı.
1: Kolumu belki aldıra şükettim o.
0: Şun çıkarırsak cemim ciddi gitip aradım ona. Abdikerim Xotengo özünün kimi şu ofçer berişülerle bu lavada da hazır. Vuçanlı, Şızlı kodu tosluş bakken de bu ofçerlerini yetkiz geçtireyle. Ama bir anı oçumuz çıkıp kala.
1: Bu Rahman Canan diken ki benim gibi
0: E bol diyor, sakçı punktirgiler yardım kıldı sen avarı kıldım dedi. Bol hatırlayacağım.
1: Oy mana, el yoktu.
0: E bol diyor, hatırlayacağım çıkan mı bol lan? Ağanı anlamıştırımız.
1: Bayanlık yapma kayıtır oldu, hava baba.
0: Boldu, boldu. Ömer onda olsa eğer yardım erişken bolsanız.
1: Rahman Canan ki karını.
0: Makul.
1: Ben uçurlardan yine dostlar yetkiz geçtireyim. Mavu. Xotan şehri Taybe yolu. Yani ben lop biket aylamadım. Karkaş biket arayıp karap manga yolda. Maşallah köpek besik. Şopur dostlar haberdar bop kılınla. Başka yolan talap meyla bir kemanla de be.
0: Rahmanca. Atıgın muş Fukancı'da arkamdın bir kit bağın adamın. Kümüşünür.
1: Nemi
0: degen de adamın ki sürtünü de okşamım da tatıp yollap koyuptu Mevlüt Can. Bana piyade yol bağımlı de o ötep boğan çağında arkamda mağın adamken bunu kandak bir taraf kılımız de. Tiyan şaraylılık katına sakçı çoğun atırtıge ayet hizmet vakti daha kıran. Kirep, işkinç kayıtı ki çıksınız, işkinç kayıtı o dayma. Facıkı de bir aşkanı var. Ma kanun tüzüm işkanısı var. Ya birinci kavetik aşı dejerini sakçıdan sorsanız buludu. Kanun tüzüm işkanısı kırıp süratini körsünüz. Manı gümen katli kayıl emez. Ben ütep boğan vaktimde kendimde ütep atkın adem tutsa deyip şeyge özünüzdeki iltimasını sunan. Bulam da Rahman Can.
1: Tiyençilu hazır şunda Ravan deydu Abdülüm Ablametin uçuruyu rahmet. Halık yolları da maşallah sel bel köp deydu Abudu'nun uçuruyu.
0: Atlan nandıkın diye rahmet buldu. Otaldırıp öptü. Hapsız nâ yıkılatkan bağışı imkaniyat bombaya kaldı. Bu şu bir iş arzusu bu sımılık ki şarait hazırlayan bağın anı olsa asla. Sıla köptün köp rahmet. Çıma?
1: Abdurrahman.
3: Erlikte ben bağım bağım. 15 minütü bir kolumaya saklaksınlar.
1: Ey yak buldu.
0: Rahmet rahmet.
1: Abdurrahman anı olucu bağman ha? El kıp öptü cuma.
0: Rahmet. Yani manda bir fışırını et güzeli. Altay'ın kim o manzarası bak güzel. Şunlar. Altay'ı verip hem de sayat, kısanla.

0: Kışta kar tiyiliş oraları bağ, yazdamış menzerlik oraları acayip güzel. Ende Altay'da mandak bir orun ticaret başlattı da anı olsa. Mesela Altay'ı sayı ki bardak Allah, müşak bir pekişine öyle sağlam oldu iken. Altay şehri Kran Arali, Xingyu, Xingyuan orman lagri ticaret başlap mihmallarını kütüb aldı. Demek orman lagri boğandı iken bir yana mı havası sağıp, menzerisi güzel buluşu mümkün. Altay şehrinin Kran Deryası'daki Kran Arali, Xingyu, Xingwen Orman Lagri 8. yılın 11. günü resmi ticaret başlap, Nurgun sayacını sayılı sayat kılışkı celip kıldı.
1: Altay şehri Kran Deryası, Derya İkın'nın otursudaki Kran Arali, Altay şehri rayonudaki Tabi Derya Merkezi Arali. Bu aralda yeniden berpa kılınan Xingyu Xingyuan Orman Lagri iz kaldırma yenik etiş ideyası da çıng durup Dalıdı Konuş rayonu, Gülhan Şatlık rayonu, Örüp Adet Medeniyet İcadiyet Bazarı rayonu Katarlık 5 çoğun iktidar rayonu tesis kıldı. Sayacılar bu yada cilgı su oyunu, Dalıdı Konuş, Örüp Adet Körgü, Özgüce Keşlik Bazar Katarlık türlerini yiz kılalaydı. Lagır, Kar Makanı Altay'nın Derya Boyu İstirahat Medeniyet Sayahat Yeni Yer Belgesi berpa kılışıga küş koşudu.
0: Demek su oyunlarını oynayalaysa, Dalıdı konuğulu buludu. Hani kendini örüp adet göreklerini göre alaysılarken, özgüç keşik baza katarlıklarını eskıla alaysılarken. Cuma, ticaret başlayan günü cılgı su oyunu türü bütün meydandaki yarkın nokta kaylandı. Nurgun şehir ağlısı ve sayacı salkın cılgı suyu geçişip, su oynaş kuşallıkların kan koçu hazırlandı. Altay şehir ağlısı Mari Serikbek muhbir kımandak dedi. Bu yana muhiti intayın güzelken, yani nurgun sayağı türlür bakken, bugün balların elip suda leylep ikiş oyunu oynadık. Yenilik es kıldım hem ayacallandım.
1: Keşkirgende Aral'da esil nakşı usul numarları uğrundaldı. Gayri maddi medeniyet mirasları örüp adet körgezmesi, Şiçü tiyatrıdaki çıray özgertiş, sehirgerlik oyunu katarlık numarla nöbet bilen uğrundaldı. Esil numarla nek meydandaki sayahatçilerin alkışıga erişti. Arkadın Gülhan keçiliği başlandı. Sayahatçiler Gülhan'ı çördep nakşı etip usul oynadı. Hoşal külkü sadaları Kran Deryası boyuda yanırdı. Sıçvanlık sayacı Şü Kuy Çın çoğunkur təsiratkı iyi buldu, omundak dedi. Altay'ı sayahatke kilip Kran Arlı'daki paletke katlaştım. Bu yanan sanat numarları rağdarken, örüp adet medeniyeti yuğurluptu. Kiler kıtım ailemdikilerini ip yeni kelimen.
0: Eğer de bu şey yakın kıvak İşte Altay'ı birisinin halaydı Allah olsa verip görüp yasalına bulduk. Yani Ballağının kitabıyla toştum burun dalıdı kondurup su oyunlarını oyun tüp yasalına bulduk. Eğer de ben baraydı gendim oranı kayadı adı güçlü olsa bizden veyşin sağlığımızı koşturuyorlar onunla. Ben tepsiyle adresini yollayıp vereyim. Şimdi akılıp Abdullah Hoten Hualin Körük'ten sayı yolu uçuşup ben mandı. Maşanını otaldırıp belgele telefon numarını yollayacağım. Buldu rahmet. Abdullah Hoten ama o. Cengiz Uzan'daki katlan saksanan yardımıyla otaldırıp yaptı Abdullah Hotancı mı? Rahmet.
1: Reşide Adep isim koygan dostumuz bir video evetti. Bu biz bayam digen Aşmenzir rayon MS2'ye. Kimbes şeraylık bir menzirlik.
0: MS2'ye.
1: Etrap tağlı, karğaylık, sulur ba.
0: Biz Altay'ın menzirleri güzel davat kalktığımızda Memme Badi'yim digen de yolluğa yer okşaydı. Reşide Hanım'ın ki. Babdu, yakışı oynayıp gelgen basınız.
1: Gül Zükren'in uçuruyum. Yak bu uçurundan bir şey bakken, lakin avaz uçuğa mesela anlap bulamadık.
0: Konya Nello, Canıp Şimal yolun işte asası cihetin ravanındaydı. Abdikerim, Hoten, Bayan Kutoslup gitken yol belekinde ütep hem de ravan yolu çıkıptı bana.
1: Beyzen, Gerbi yolu Vangcago tarafı karap manganda tosuluş bakken, Ahmetcan radyonu avetken uçuruyum.
0: Buldu, Rahmancan, ben Mahmutcan emasçı mı? Rahmet, Mahmutcan da uçuruyor yollaptı.
1: Rahmancan mıken?
0: Rahmancan yollaptı, babda, doğru düşünümüz hem de.
1: Hualin Körük'ten sayı yolu uçuşup mandı, maşını otaldırıp belgeli, telefon numarını yolu bittin, de. Abdullah Hoten bu işle alıp buldu.
0: Buldu, rahmet,
1: rahmet. Cepat atman, alıp buldu.
0: Boran Şahmamına Turpan'ın yolları da kitap atkan körünüstüden yollaptı. Rahmet. Menziliniz gibi bir hatırı yitip ağaysız.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumağındaki yeni üyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyla ba. Günlük sovgat kılınıdı. Sovgat kılındığan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz oturmakta pa. Çoğbazar

0: Bu yılın aldınki yerimde 2012 yılında Saudiger çakırıp meblağ çalıp kılıçta nakleştirilgen meblağ 6 milyar 466 milyon yuanga yetip, umumi miktar cihette 2012 boyunca aldınki Katar'da durdu. Bunun içinde yeniden kuruladığan tür 65, devamlı kuruladığan tür 74 bulup, kasp zincirdeki açkışlık türler arka arkadan ameliyleştirilip, kasplarının toplanış ünümü sicil gavdilendi. 2012 yılı Saudi İşleri İdarisi meblağ silişini ilgari sürüş Saudiger çakırış mülazimet merkezinin muavin müdiri Ca Bin Hao mündaktırı. Aldıngı 20 yılda Saudiger çakırıp meblağ çalıp kılışta bultır kışı mezgildekiden 7.6% köpeyişini işe aşırdık. Bunun dinkin Saudiger çakırıp meblağ çalıp kılış türlerde gelişim imzalıp aylandırış cihette sicil küçep 12 yılının merkezi şehirge koşunu buluştuk rayon oranı evzeliki hem de erkin soda sınak rayonu, universal bajdın hali rayon katarlık eçvitilgen supularının girerleşme evzelikiye dayanıp, bütün yıllık Saudiger çakırıp meblağ çalıp kılış nişan vazifesini orundaşka hakiki kabalet kılımız. Bu yıl kirgandan buyon Bingtonning har qaysi shi shaharlari o'zgicha afzal kasblar va nuqtaliq kasb zanjirini yetakchi qilib, dal joyda savdogar chaqirishni sijil olg'a surdi. Bington 11-chi yili kasbiy savdogar chaqirish shoba atirdi tashkillab, Changjiang daryosi deltasi, Sharqi Jongo qatorliq nuqtaliq kasblar to'plashgan rayonlarda nishonliq savdogar chaqirish, zanjirsimon savdogar chaqirishni qanot yoydirib, bir türküm yeni türlerini arka-arkadan ameliyleşişke jalıp kıldı. Aldıngı 20 yılda 11. yesi Saudiger çakırıp meblağ jalıp kılışta ameliyleştürgen umumi ameli mıhtarının 1000'de orındalgan nişan vazipi cahatı ilgiligen nesbiti 102.5% giyatdi. Bingtuan yeni tipteki kuruluş materialleri İktisat Teknika Terakkiyat Rayonu Partiya Hizmeti Komitetinin muavin şujisi, Başkuruş Komitetinin daimi muavin müdiri Qi Shangren mündaktidi. 15. 5 yıllık umumi yirik planı tayinip, ameliyatka birleştirip, kasp yirik planımızını tanışıp, beytip, kandı işiltiladigan maşina, üskünü yasımıçılıkı, jabduk yasımıçılıkı, yeni energiya hem de binakarlık kasbının yukarı tövən iqimida zancırını uzartıp, toluqlaşını işkaşırıp, 11. yiyinin yetekçi kasbları cihette küş koştuk. Aldıngı 20 yılda 2005 yılı Shanghai şehri Saudiger çakırıp meblağ çalıp kılış türüdün 89'ni yolu koydu. Bunun içinde yeniden gelişim imzalangan tür 48'ni, ameliyleştirilgen tür 34'ni ilgiledi. Şinjiang Shanghai şehirdeki Changshi Luidao Yezgilik Pen Teknik Çeklik Şirketi şu caydaki 8000 mo karı buğday bağısıgı tayınıp, açlık kasp zancırını üzliksiz uzartıp, 12 milyon yuan meblağ selip, karı buğday unu tartış, sap buğday ham eşyası pişiklaş, özgeci yemeklik pişiklaştın ibaret, əkli ıhtıdarlaşkan işlep çıkırış liniyasıdan 3'ni yeniden kuruşunu pilalıdı. Bu tür işlep çıkırışkı kiriştürülgenden keyin yıllık mahsulat kıymetinin 80 milyon yuanga yetişimi ölçerlendi. Şirket işxanasının müdiri Zhang Zhuoyi mundaq dedi. Zavut binasını Shanghai'ga selişini talışımızda Shanghai şehrinin katnaş cihetliği kolay şaraiti hem de karıbıgday kesbigi münasuvetlik yürüyüşlük baylıkının intayın mükemmel hikayelikini közde tuttuk. Bu karxanımızın kesb zanciri cihetliği terakkiyatıga nait maskeledi.
1: Әмді, мейхір муабетке толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ызналыры сәхіпіміз бойча аңнатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Пускам нахиясы Шанхайна Шинжанға нишаллық ярдан беріштіген техника, мәбләғ вә базар әвзәлікігі тайынып, есіл қоғын кәспіні чоңқұр тәрәққи қылдырды. Bunun bilan Poskam nahiyasida o'stirilgan yuqori sifatlik to'rsman qo'g'in davlat ichi va sirtidagi bozorlarga sotildi. Muhbir Poskam nahiyasidagi Runzi yezi egilik taraqqiyot chaklik shirkitining asli halik yezi egilik bazasiga kirib, yo'g'on yumuloq to'rsman qo'g'inlarning pelaklarga liq to'lganligi, xizmatchilarning qo'g'in uzish, ayirish, yechikka qochilash bilan oldirish ekanligini ko'rdi. Bu yıl bu şirket tunca kitim 100 parnikta Tursman qoğunni sınaq dariqsiri östürüşni yolga koyup, məsulatının 100 tonadın

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizlar, tantarbiya xabarlari bo'lsin. 2026 yillik Jongo Arlar kasbiy basketbol yozliq birlashma musobaqasining ko'rildiki musobaqasi bugun boshlandi. Bu bekatdagi musobaqaga Shenzhen Guanghui komandasi, Shanxi Fengzhou komandasi, Qingdao Guoxin Haitian komandasi, Ningbo Fubang komandasi, Beijing Kongu komandasi, Jiangsu Kendia komandasi qatorliq 6 kasbiy arlar basketbol komandasi qatnashdi. Komandalar AB 2 guruhiga bo'lindi. A guruhiga Shanxi Fengzhou komandasi, Qingdao komandasi, Beijing komandasi, B guruhiga Shenzhen Guanghui komandasi, Ningbo komandasi, Jiangsu Kendia komandasi bo'lindi. Mukammal 4 kunlik musobaqa kun tartibi tavandikcha. Musobaqa 8 ayning 13-chi kuni, ya'ni bugun boshlandi. Bugun soat 17 da Shanxi Fengzhou komandasi, Qingdao Laoshan PVC komandasi bilan Saat 20 da Shenzhen Guanghui komandasi Ningbo Tingbo komandasi bilan musobaqalashdi. 8 ayning 14-chi kuni soat 17 da, ya'ni erta Ningbo komandasi Jiangsu Kendia komandasi bilan, soat 20 da Qingdao komandasi Beijing Kongu komandasi bilan musobaqalashdi. 8 ayning 15-chi kuni, ya'ni o'g'inlikka

17'de Beykon komandası Şanşi Fıncıo komandası bilen, saat 20'de Şinjan Guanghui komandası Jiangsu Kendiya komandası bilen müsabakalışıdı. 8'de 16'nci günü halkılgış müsabaka ötküzülüdü. Saat 17'de işki grupadaki işkinci bolgan komandıla müsabakalışıp üçüncülükni talışıdı. Saat 20'de grupada birinci bolgan komandıla çempiyonlukni talışıdı. Müsabakadaki körüş noktası tövendikçe, bu kitimki Cungu Erler Kespi Basketbol Yazlıq Birleşme Müsabakısının Neşpit Şehri Kurulda ötküzülüşü bilen, Şinjan Guanghui Uçarı Yolvas komandası öz meydandaki müsabakını kütü aldı. Komandadaki nurgun yaş mahirlarımı emeli müsabakı meşgı pırstigi erişti. Tört günlük grupu müsabakısı ve ahırkı rätki turguzuş müsabakısı davamıda yaş mahirla top maharatı üstüde fikir almaştırıp yeni müsabakı fesildeki sepşekilini maslaştırdı. Cenubi Şinjan'daki top mastanlarımı işik aldırdılar, yukarı dereceli kespi basketbol müsabakısının kızgınlıkını his kılalıydı. Bana Korlu şehri de haberlen oksa Korlu'dan bir dostumuz uçuru yollabdı. Aziz Can Korlu'dan yolu uçuru Nift Kimya çoğun yolu koşunuştu yolla şundak ravan dostluşu yok tabi. Korlu'daki dostlarımız paylanıp kalkıslar.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan sonu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

Hürmetli radio dinleyiciler, Bergis Yatır Tört Katnasını Radyosu'dan Bivas'ta ıntılatkan Tän Tärbiye ve Sağlamlık programısını da onlaştıratımız programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratkatısı Sılu Şıtin'de mas kademde anlatıldı. Programımız ne Sılu Şıtin əpsilimi anışınlanı karşalımız. Hürmetli radio dinleyiciler, diktanla dağımlıq Tän Tärbiye haberlerdi balsın. Dünya TikTokçılar Kesbi Birleşmesi Avrupa Yürüyüşlük Müsabıkası'nın Şivisiye Bekti Müsabıkası'da devletimiz komandasının ayolla yekke oynaştırıcı katlaşkan 3 mahir, 32 kişilik mahir katarak girdi. Dünya TikTokçılar Kesbi Birleşmesi Avrupa Yürüyüşlük Müsabıkası Şivisiye Bekti Müsabıkası resmi müsabıkasının 3. günündeki müsabıkla 8. ayının 12. günü başlandı. Devletimiz komandasının Chen Xingtong, Wang Yidi, Kuaymen, Ayolla yek oynaştırda 32 kişilik mahir qatarak girdi. Erle cüp oynaş, ayolla cüp oynaş ve arlaş cüp oynaştırda devletimiz komandasının 8 kişilik grupu qatarak girgenle ba. Ayolla yek oynaş musabıqsıda Chen Xingtong 18 yaşlıq Mısırlıq mahir Hanna Gauda bilen musabıqlaştı. Oldunki 4 növette 2 taraf tanışıp kaldı. Yeniş yeniliş belgenindigin növette Chen Xingtong 4'ki karşı 11 netice bilen kalbi kılıp 32 kişilik mahir qatarak girdi. Wang Yidi oda 3 növet tutup 15 yaşlıq Şivisiyalik yeni mahir Shiri Benyogotni yandı. Kuaymen 1'ki karşı 3 netice bilen Romaniya mahiri Elina Zakharyani yandı. Erler cüp oynaş musabıqsıra Lin Shidong Wen Ruibo grupsi Şivisiyanın Christian Carson Anton Karberik grupsi bilen musabıqlaştı. İki taraf oldingi 4 navbat musobaqada tanishib qoldi. Davlatimiz mahirlari hal qilg'ich musobaqada besimga bardoshlik berib, oxirida 2-ga qarshi 3 natija bilan 8 kuchlik guruh qatoriga kirdi. Ayollar jup o'ynash musobaqasida Wang Yidi Chen Yi guruhi bilan Zhongguo Taibei komandasiriki Chen Tongjuan Li Yujun yengish-yengilishni belgilaydigan navbatga qadar tirkishib, oxiri Wang Yidi Chen Yi guruhi 9'a karşı 11 netice bilen kalbi kılıp 8 kişilik grup qatarak girdi. Wang Menyu Kuaymen grupsi 3 növet tutup, 2 TikTok topçılığa cemiyetirki mahirlardan teşkillenken, Tatiana Kukurukova, Cinderella Das grupsini mağlup kıldı. Arlaş cüp oynaş musabıqsıra Lin Shidong Kuaymen grupsi 1'e karşı 3 netice bilen Romaniyanın Edward Ionescu, Bernadette Sizokosun grupsini yandı. 2026 yıllık Dünya TikTok Topçılar Kesbi Birleşmesi Avrupa Yürüyüşlük Müsabıkası'nın Şivisiye Bekti Müsabıkası 8. ayının 8. günü başlangan olup, 8. ayının 16. günü geçe Şivisiye'nin Cenubiriki Malmi şehirde ötküzüldü. Bu bulturdunken bu müsabıkanın Malmi'de yeni bir kitim ötküzülüşü hesaplanıdı. Müsabıkada erler yekke oynaş, ayolla yekke oynaş, erler cüp oynaş, ayolla cüp oynaş ve arlaş cüp oynaştık 5 tur tesis kılıngan bulup, devletimiz komandasının cemi 13 mahir müsabıkı katnaştı. 8. ayının 12. günü geçe devletimiz komandasının ayolla yekke oynaştırdaki 7 mahir ve erler yekke oynaştırdaki 4 mahir 32 kişilik mahir katarak girdi. Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı davamlaştıratımız hazır saat 21'den 46 minut ötüp tu dostlar. Muşu vaqt bölükide hem de tosılgan yollarınki ahvalları qarap baqsaq, Daven Şimali yolda maşınlar köpken dostlar. Daven Şimali yolda kitpağan dostlarımız bir xatarlık dikkat kılgaysa. Onunun başka iştipaq yolları da mı maşınlar sel köpürekken, iştipaq yoluninki tosılgan yolları asaslıkmışı Gauci, Zhongshue taraflaki merkezleşti mi qandaq? Parlaqninki aldı ergendek. Andı mavu Akyol restoranının keşirik koçamış. Koçurumu maşıla sel köprekte kıp durdu. Onunun başka Yan'an yolu da mu maşıla sel köprekkenmiş. Wenhua Dayuan Konucuyan'ninki aldı da maşıla sel köprekken. İtipak körükninki astı da mu maşıla sel köprekken dostlar. Onunun başka karaydıgan bosaq Sılu Tianshan Jiudian. Yani Burunki Tumarısınınki aldı da mu Maşıla sel köprek tosluş bakken. Guanghui körüki körükninki asti. Koşum çolda maşıla sel köprekken dostlar. Üçüncü körükten düşüp şu Longchen koçısı Karapmangan yönüşte maşıla sel köpreklikin alayıda tosluş yok. Hoten koçısı da mı maşıla sel köprekken. Onunun başka karaydıgan bozsak tosluğun yol beleklerden. Yutien koçısı tarafla da maşıla sel köprekken.
Xeylongjiang yo'lidami mashinalar sal ko'proq, lekin alohida to'silish ahvoli yo'q ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Marhaba yo'li. Marhaba yo'liniki asosliq to'silgan yo'l yanlanmishi Jihongao sudun kirayotgan yo'l bilakda mashinalar sal ko'proq ekan. Yujingga ko'tsir mashinalar sal ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q, do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llardan Lushan ko'tsi tarafdami mashinalar sal ko'proq ekan, Suniyamra yo'li tarafda. Dostlarımız, uçurlardan önümlük paylanğaysılar.

Hürmetli radio dinleyiciler, Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızda müşerrede ahırlaştırmamız programımızı yaptırıp anlayan ve programımızdan uçur yolla katlaşkan barlık anlayıcılığa rahmet eytimiz. Ben Riyasetçi Taniyar Mahmut, Növetçi Muharir, Patigül Mehmet.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpirinizi bir sırdaş programımızın alışılığını karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızın aval qadakli yaqtırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən Şincan Muzeyi sayahat qızğın məzgilini kütüb aldı. 1000 nəfər 5 yıldızlıq yaxşı şov.

0: Bağız bay yerlere verip geldik. Ya. Demek dostlarımız biz mu? Amin bir katnaşın tallısak buldu. Devamlık maşinayı desek hem de ma katık kalını yığıp durup şunda mı? Dikkatimizi merkezleştirip durup haydaydıgan gap ürümçüde maşinayı daş mı? Xeyli tez texniki talep kıldı. Şunu amal ba amin bir katnaşın tallısanla her cahitten huzurgu dostlar.
1: Doğru.
0: Kadirlik radyoyanlıkçı dostlar onda bulsa. Uçurla karayla ya dostlarımızdan uçurla gidip kaptı. Mana Nurgul dostlarımız doğru değilsiz, riyasetçiler. Biz amevi katnaşını belki yakışı görürüz, belki dolu aptuvuzga çıkam hemen, belki yakışı o da uçur verip de. Rahmet Nurgul dostlarımız bana riyasetçi silahının pikiranlarını kollayımız. Ameliyette amevi katnaşına ait kolay. Hazır mesela meyle aptuvuzla bolsun, ya ki taksiyle bolsun, belki rahat olup gitti. Mulazmet mi yakışı amevi katnaşını tallanla koşulu mu da uçurlarını verip de. Rahmet silahı. Yeni bir kısım dostlarımız. Abduz hakikaten bek şaraitleri yaxşı olup getdi. Mən her gün işe berip gelişte Abduz'a çıkışını yaxşı görüp kaldı. Hazır maşinayı demeydiğim buldum. Dep uçur berip de. Andan bir kısım yol bilekleri de hazır kuruluş kılınıp atkallık sebebiden dostlar. Andı kuruluş mu asas cahitin ahırlış baskıçıgı kep kaldı. Şunda mı? Likin mu şu maşilla köpüyüp gelse mi? Kuruluşun normal devamlışı. Şundaklı maşillanın normal yürüyüşüge təsir kılıdı. Muşta vaqtta yaz hazır. Tonlap gitmeyimiz dostlar amevi katnaşını tallaydı. Biketlerim uzun turmayımız bu.
1: Doğru.
0: Nurgun dostlarımız özlerinin yeskiliş tuyğusu ne? Bana bizden veşin supamız arkalık evetip de. Vay bak kolaylaşıp gitti. Burundaki abduzgı kılı uzun saklaydı. Hazır neçim inti birisi kep durdu. Bak rahat onun üstüge ma yeni silingan abduzla kışta ısık yazdı salkın. Nurgun yakşı aşta mulazmetleri ba bak kolay yok gitti depti. Yani bazı dostlarımız hazır tor taksimi acayip kolay. Bana özümüzden maşin istek oyun aldı. Saklayıp durdu şopurumuz. Bardığan cayımızga hatırcam salamet apırıp koydu. Nimdige yakşı aldıraydı galla. Tor taksiyin tallısanlan buldu depto. Yani bazı dostlarımız taksiylamış. Onda kolay yok gitti o. Dep uçurlarını verip de. Hakikaten bak kolay. Demek dostlarımız hazır mulazmetle bak yakşı. Bosa amevi katnaşını tallaylı. Dostlarımız onda bosa. Davamlıq program məzmunlarımız neyi siləgi yetküzəyli. Əmdi radio sayaydı sayıbımızdaki məzmun deyik tanladı boludu. Bu sayıbımızda Bayınğulun oblastıdaki Lubnurluqla kenti toğrısı da sözləp yerimiz.
1: Sekizinci ayda, Cənubi Şincanda baş yazdaki tomuz ısıq yenip, salqın şamal çıkıp, mənzirsi intayın güzel bolğan mədəniyyət sayıyatçılıkının altın məzgilini kütüv oldu. Bayınğunun oblasının Lubnur nayesi caylaşkan Lubnurluqla kenti Cənubi Şincandaki əsli təbi mənzirsi saxlap kılınğan mənzir rayonu. Bu yerde kumluq, toğraqlıq, derya, bostanlıq, xalıq örüp adetleri bir gəvdə kılınğan. 8-ci ayda toğraqlar yap yeşil tüske kırıp, Tarım deryasının süp süzük suyu örkeşlep ekip durdu. Bu təbii mənzirlər, Lubnurluqlar gayri maddi mədəniyyət mirasları xalıq örüp adet paliyetleri bilə maslaşıp, Cənubi Şincanın yaz günlerdeki körkem ve yıkımlıq duyğusunu mükemmel izahlap, yazlıq tətil məzgildeki sayiyyat besiq məzgildin burun ya ki kiyin sayiyyat kıladığan. Əsli ekologiya duyğusuğu ige Gərbi yurt örüp adeti his kıladığan en yakşı mənzilge aylındı.
0: Lubnurluqla kenti Cungo'daki en ahırkı Lubnurluqla tabi toplaşıp ultraklaşkan caybolu süpüde bilen özgece mənzirlagi ige. 8-ci ayda Tarım deryasının suyu ulgayıp, zümrettek dolgulla mevcut urup durdu. Derya suyu əgri bügri iqip, kumluqdaki bostallıqlarını kesip ötüdü. İşki kırgaqdaki iktidai toğraqlıq, büyük baraqsan ösüp, hayati küçük tolğan mənzirlerini şekillendirip, keç gözdeki yalınaşlanğan haldadın əsər mi kalmaydı? Köz yetküsüz təklimiqan kumluqı töt ətrapını uğrap durdu. Seri kumbar halları bir-birge tutuşup ketken bolup, zümrettek su, yeşil toğraq, seri kum, kök asman birleşip, haybetlik hem canlıq bolğan rəngdar mənzirini şekillendirdi. Kündüzü kumluqdaki yağaç kötürme yolda minip sayılı kılganda, kumluqdaki bostallıqının bütün mənzirsini kögülü boludu.
1: Bu kənit 8-ci aydaki mədəniyyət sayıyatçılıkının altın məzgilini çiğ tutup, Lubnurluqlar gayri maddi mədəniyyət mirasları xalıq örüp adet yürüyüşlük paliyetlerini devamlı kanat yaydırıp, bu qadimi kənitinin yeni mədəniyyət sayıyatçılıkının hayati küçünü urğutdi. Lubnurluqlarının bilik kavabı yönleri, Lubnur koşakları, ənənvi çapma, qıyıq yasaş, kumluq xalıq örüp adet usulü qatarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları daimliq körgəzmə qilindi. ғайри-мадди мәдениет мұрасларға варыслық қылған.

0: Uçlar nəx meydanda 1000 yıllık beylikçilik ve avcılık medeniyetini namayan kıldı.
1: Bütün Şincan'ın özüm bayramı kızgılıkları çömülgen peytlerde Lopnurluqla kenti Cənubi Şincan'ın özgeci yezigilik məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş paliyetini mas qadamda yolga koydu. Lopnur çilini, kumluq alqıdı, əsli ekologiyada özdürülgən meyve çiva, kolda işlengen süt məhsulatları mərkəzdə körgəzmə qılındı. Sayacılar bostallıqda sayılı kılgac, pəsillik meyvelerini özüb, Cənubi Şincan bostallıqıdaki mulcılıqını es kılalaydı. Kentdeki ahaliler əsli ekologiyalı qiyabdını saqlap kalan. Addi seyriq topulu qoyla, qadimi yağac boyumla, kent ahalilerinin xatırcam, azadı turmuşu qatarlıqlarının həmmisidin kişi kalbini illitidigan kaynaq turmuş əks etib turdu. Bu yeri aldırmay sayat qilish, süratki tüşüş, tinic oldurup salqındaşqa mas geludu.
0: 8-ci ayda Şincan'a sayahat kılganda Şimali Şincan'daki yaylaq, köllerden sırt yani Cənubi Şincan'daki kumluq bostallıqı ve 1000 yıllık gayri maddi medeniyet mirasları var. Lopnurluqlar kentigi berip, bipayan kumluq ve zümrettek sularını körüp, toğraqnın tomuz günlerdeki yeşillikini tamaşa kılıp, gayri maddi medeniyet mirası bolgan belikçi naqsıldın ibaret has mənzirlerden huzurlanıp, körkemlik ve yıkımlık tüskürü alışıp ketken Cənubi Şincan güzel mənzirleri arasında Şincan'ın 8. aydaki medeniyet sayıyacılık altın peslinin özgeci sihri gücünü yiz kılıp gelin.
1: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, Ürümçi Lopnur yuqur süratlik taş yolunun yasılışı bilene, Nurgun dostlarımız muşu korluğu berib sayahat qilishni şundaqla Cənubi Şincan sayahatini çoqum bu yıl içidiki planıqı kirgizdi şundaqla sayahatlarda bolup atdı. Şu yolda naiti ilgar texniki bilen yasalgan muydi naiti güzeller, mənzirisi güzel bolgan muşu yolda menip korla şundaqla Cənubi Şincandaki Nurgun caylağı beriş dostlarımızın aldığını talışı buldu. Demek dostlarımız şu Lopnur'u berip biz tanıştırganmışı güzel orullara çokum berip daka kılışınlarını Çin dilimizden tavsiye kılımız.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, keşkanlar, xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programımızı oralaştırılgan yakımlıq naqş gülürümüzün yaqtorup anlıqaysıla, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının taratqı əbtisi Sılışı Tiyin Masqıdamda anlıqtıldı. Programımızın Sılışı Tiyin əbtisi arqılıq anlışanlanımı qızğın qarşalımız. Onun başqı yana dostlarımızın ki, yürüyatkan yol bilaklardan yol uçur berip menşin kızgın karşalımız ve işin supumuzun numarı XC1074 FM. Dostlar, andaq bos bugünkü programımız ni paşa işen orulluğun anı mehri namlıq naqşı bilen başlayımız. Qeni huzurlan qayslan.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Şinjanlıq bir jüp qızıge toy mürasımı ötküzgende naq meydanğa 300'dün artıq nadonuş adam geldi. Bu zadı qandaq iş? Ekremjan Ömer özünün toyğa 300'dün artıq nadonuş adamnıñ keldiganlıqını oylapma baxmağan edi. Ula memleketning her qaysı jaylardan kelgan bolup bu toyğa qatnışış üçün neçe miñ çaqırım musafını besip kelgan edi. 8-nji ayning 8-nji günü saat 14'te Şinjan Uyghur Avtonom rayonu Yaken nayasidagi Amanna ziyafet zalida yigit Ekremjan kelinchakning qo'lidan yetilab sahnaning o'tirsig'iga chiqdi. Rangarang shar va lentalarning bo'shliqdan tushishi bilan kishilarning olqish sadolari yangradi. Nemishqa mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan buncha ko'p mehmon to'y marosimiga qatnashdi. Buning sababini hech kim o'ylab baxmagan edi. Yigitning onasi o'g'lining to'yini o'tkazish uchun o'zining ijtimoiy aloqa hisobot nomerida bir parcha elektronlik bog'oqni tarqatgan. Aslida bog'oqni faqat urug'tuqqan do'st-birodarlarga tarqatmoqchi bo'lgan. O'ylmagan yerdan xonalik bir tordosh Inkas rayonida: "Adosh, menmi bo'lsam bo'lamdi to'yga?" deb

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etkiliğine hayırlık olsun. 177 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu, Avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz Tağ Muzlık.

yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni xoştabassum bilen kütüp alğan qadirlik dostlar, ätigenligiñla xayırlik bolsun. Bugün 2026 yıl 8 ayının 14 günü cüme. Dinxanlar kalendarı boyunca 7 ayının 2 günü. Her bir sekundin muvaz geçmen. Çünkü şu her bir sekund sizni arzuyingizga tekhimu yakınlaştırdığan muhim payit. Mayin şamil salkınlıqını, köngül bölüş illiqliqni, muhabbet baxtni elip keledi. Küllürünüz her vaqit hoşallıqı tolğusi. Acir mehneti bilen hayatqa gül çikip yaşavatqan asiz dostlar. Yeni bir günlük hizmet ve öğünüş pürüstü hemimizge kucak açgan muşudamlarda 107.4'ten hayırlı seher programımız arqılıq yeni pürüzetlerini çın tutuşunlarını hem de basqan kadamlarınlarının teyximi mazmut ve merdana buluşunu ümit kılımız. Barlıq işlerinle özanla oylığandak umuşluq bolsun. Her daim çırayınlardın külgü üzülmüsün. Mən riyasetçi Zümrət Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbçisi Sılu Şitin damas qadamda anladılıdı. Programımız ne? Sılu Şitin əbçisi da anlaşınlarını qızın qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövbəndeki məzmunlarını uğrunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimdiri sahibimizdə, uxlaşdın burun putna suğu cilğanda, suğa nemlərini qolsa uyquqı yardımı buludu. Daim putun uçuda dəsəşinin paydası naidi köp qatarlıq məzmuna da sözləb yerimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları sahibisi də köz aldı qaran ulaşqanda boyun artıriyasını təşir düşkərək. Tızınıp oltursa tal və aşqazanını kuvvetli gülü buludu. Qatarlıq məzmuna da savad sözləb yerimiz. Qınamsı dostlar, deqtınla proqramımızın təpsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, yukarıdan Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katın Sanat Radyosu'nun 107.4'den hayırlı seher programısı boyunca anlatış verdik, yaktırıp anlığının lağı rahmet. Program riyasetçisi Zümrət Mütəllib, əmni dektanla anlatış aldığı turgan Vətən Minə Ailem programısı bulsun.

Vatan benim ailem. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Vatan benim ailem programı.

kinolarının köngüllük ve ehmiyetlik ötüşke dilekdaşımız. Mən riyasetçi Zumrat Mutallif. Vatan Menin Ailen programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılu Şitin'da Maskadam'da anlatılıdı. Programımızda Sılu Şitin əbdisidimu anlaşınlarını kızgın karşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval diqqətinizlar, Şinjanniki yangiliklar sayfasida bo'ladi. Bu sayfamizda bir qancha uchur anlatamiz. Andan yurtimniki yangiliklar sayfamizda Şinjan tiz yetkizguchilarining do'stona mansira qurilishini tiz ilgari surdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yorqin ism sayfamizda Şinjanlik qo'rchoqchi yigit Abdulla Amirullani tanishtiramiz. Anna diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yaqında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Kutsu'da sus seyrek renglik rak kiyim kiygen. Salapetli ekli bey yanışıp bir küçük balanın aldıda zonzu bulturdu. O deklamasiya kılışını toktışıga bu bala jaranlık avazı bilen şiirinin ahırını çürdü. Tamaşa görgücüler külüp durup bəs bəs de yan telefonlarını çıkarıp bu şiiri uçuruşuşunu hatırladı. Bu Li Bai Dal Xinjiang Sanat Orni Drama Ömüki Koylun Madaniyat Yürüyüşlik Muzika Deklamasiya Körünüş Kiriştirilgen Merdana Kademde Koylun'a atlanış. Li Bai Kıssıdaki Li Bai'nin rolunu alğıcı Azmet Ahmetcan. Şu günü Xinjiang Sanat Orni Drama Ömüki. Garıpta Li Bai bilen uçuruşuş Çoğun Bazar okuşluğu bilen boşluk hemkarlıkını birleştirip, tiyatrdaki büyük şairini tiyatr hanıdan çıkıp, Çoğun Bazar piyadlar kutusuna girip, sayıhacılar bilen birlikte şiir deklamasiya kılışa teklif kıldı. Azime Ceranlık avazı bilen deklamasiya kılgaç, kişiler topu arızığa girip, sayıhacılarını mu şiir deklamasiya kılışa teklif kıldı. Guanshan Yue'deki çeksizlik, Cemcit Keçideki Siyğınıştiki Yurt Siyğınışı, Cancuncu'daki Merdanı Kıyafet, Luşan Şakratmısı'daki Nazar, Luşan Şakratmısı'a Nazar'daki Acayip Güzellik, Ateyende Beydi Çandın Yolu'a Çıkıştaki Nepslik, Sıçra Yolu'da Miniş Tersdiki Heyvetlik Menzire, Klasik Şiirle Arka Arka'dan Piyadar Kutsu'da Yanrıdı, Sayakacılar bütün zihni bilen anladı ya ki kızgın cevap verip azada hoşal keyfiyatta klasik şiirlerinin sihri gücüne yiz kıldı. Pahaliyette meyli balılar ya ki çoğunlar olsun şiirinin davamını doğru iddialısıyla Li Bai'nin kuludun alayda yasalgan kümüş biletini alalaydı. Bu kümüş biletini Şiyu Bazırı dükkanlarında nak puldun toğırlap çıkırıp etip tatlıq marajınıza amlaştırılı buludu. Xinjiang Sanat Orni Drama Ömüki icat kılgan Merdana Kademde Koylun'a atlanış, Li Bai Kıssı'da muzika, deklamasiya, körünüşten ibaret üç xil bir gavdalaşken sanat şekli arqılıq Li Bai'nin Koylun'a iştiyak bağlaş mənevi indilişi asasi liniya kılınıp, çüştüki hikaye arqılıq şairinin işki özüb idilişi yolu bərpa kılıngan. Bu teatr bu yıl 4. ayda 4. növvətlik Xinjiang Mədəniyyət Sənət Bayramı'da oranlanğan. 6. ayda 9. növbetlik Jongo Asiya Avrupa Körgazmisi, Jongo Çat El Medeniyet Körgazmisi Haptiligide koyulup, özgüce sənət şekli ve Çonqur Medeniyet asası bilen her sahanın yaxşı bahasığı erişken.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizni söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yağıp mol osuldun diyerek berdi.
1: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
3: Barmaklarınız yan telefonunuz ekranda da tez tez hareketlenip şundak bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız celep kıldı. Şundak mı?
4: Doğru. Sizin köyünüzde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyun numarı. Ondak bosa 10 taraftaki 107.4 tep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vakti siz 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyundaki sarkıl mezunlarını her günü köreleysiz.
1: Mubadlı siz 107.4